0: Sıradaki şarkı geçmişiyle baş başa kalanlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir açık güneşli 35, Antalya açık güneşli 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim günaydın, günaydın. İyi miyiz, hoş muyuz, güzel miyiz? Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor? Merak ediyorum sizleri. Nasıl geçti dün gününüz? Ne yaptınız? Tabii ki bana şöyle bir geri bildirimler verin bakalım. Yola çıktık, işe gidiyoruz. Günlerden 14 Temmuz 2026. Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Biraz bu yeni ayı konuşalım. Merkür Retrosu'nu konuşalım. İşleriniz ve kafanız hiç olmadığı kadar karışık, birbirine girmiş durumda olabilir. Bu çok normal. Aslında düzene girmesi için bazen bir şeylerin dağılması gerekiyordur. Bazen masanın ters çevrilmesi, bazen bir çekmecenin ters çevrilip yere dökülmesi gerekiyor ki daha sonra neyin gerekli olup neyin gerekli olmadığını çok daha iyi, kimin dost olup kimin dost olmadığını çok daha iyi görebilmek için. İşte o günlerden geçiyoruz. Biraz canınız yanıyor, üzülüyor, yorgun hissedebilirsiniz. Ama hiç önemli değil. Aygülünüz, aydınınız, astromatiğiniz sizi aydınlatmak için radyodaydı. De Aygül Aydın'la günaydının tuşuna basmış durumda. Bizi kimse yenemez. Her şeyden önemlisi umudumuzu kimse yenemez. Başlıyoruz.

0: Efendim günaydın, günaydın Radyo D. Aygül Aydın'a günaydın. Lin ürünleri hediye vermiştiniz Aygül'cüğüm, diyor, teşekkür ederim. Aygül günaydın, biz iyiyiz de sen patates olmuşsun, ses gitmiş yine diyor. Ya ben patates oldum artık, ben patatesim resmen artık. Bana patates Aygül Aydın'a diyebilme imkanını size veriyorum. Radyo D'desiniz Aygül Aydın'la, kısık sesli Aygül Aydın'la da.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
4: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

kesin Sütaş ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

Günaydın Aygün Hanım, Nilüfer ben. Güne senin o pozitif ve ilham veren enerjini uyanmak çok güzel. Yengeç dönemini merak etmeden duramadım. Umarım senin için her şey akıcı ve keyifli ilerlidir. Sağlık, sıhhat varsa hepsi keyiflidir. Her şeyi hallederiz. Aygülüm Sarı Papatya'm, astrolojinin kraliçesi, günaydın. Valla sen göze geliyorsun. Gitmiş gene sesin. Koyun ve keçi sütüne bıldırcın yumurtası.

0: Ay nesi iş?
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim, Radyo D.A. günaydınla. Günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Bakıyorum şimdi 0549-204-0104'e yazabilirsiniz. Kadın o kadar yayın yapıp video çekiyor ki, biz olsak patates değil kesin cacık olurduk demiş. Teşekkür ederim.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.092 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47, euro 53.63'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.065, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Aygül'üm diyor. Hayat bazen kötü insanlar yürüdüğümüz yola bombalar atsa da bilmiyorlar ki ilahi adalet en büyük zararı onlara hazırlayacak. Öyle hayatım. Ben ilahi adalete inanıyorum. Bugün olmasa yarın. Biliyorum iyi insanlar çok zarar görüyor. Biliyorum o adalet gelene kadar çok şeyini kaybediyorsun. Ama eninde sonunda geliyor mu? Geliyor. Kötüler cezasını çekecek sonuna kadar inanıyorum. Bunun için de bizim gibi iyiler savaşmak zorunda muhtemelen. Ne yapalım, savaşacağız.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. Avrupa Birliği çocukları sanal risklerden korumak amacıyla 27 üye ülkede küçük yaştaki çocukların sanal medya kullanımını sınırlandırmaya hazırlanıyor. 13 yaş altındaki çocuklar sanal medyaya yalnızca ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin gözetiminde girebilecek. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas'la Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir açık güneşli 35, Antalya açık güneşli 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydınlıyorsunuz. Valla ortam çok fena. Kollayın kendinizi. Çok ciddi söylüyorum. Allah mahkemelere davaları bir kere sizi düşürmesin. Hukukun boşluklarını kullanmayı bilen çok kurnaz, acayip kötü niyetli insanlar var. Allah sizleri onlardan sakınsın. Son dönemde gördüğüm şeyleri tahmin dahi edemezsiniz. O noktaya kesin gelmemeniz gerekiyor. Yani gerçekten hakkınızı arama noktasına geldiğiniz yer çok zorlayıcı bir yer. Ve çok sabır gerektiren bir yer. Çok büyük bir imtihan. Tecrübelerim var. İnanılmaz tecrübelerim var. Yani inanılmazın ötesinde. Bunları tabii ki paylaşacağım. Hem de YouTube kanalımda paylaşacağım. Nasıl yaşadığımı, hangi dilekçelerle nasıl savunmalar verdiğimi ve verdiğim savunmalara karşılık nasıl bunları yaşadığımı, nasıl kendimi savunurken ne gibi zorluklar yaşadığımı, nelerle suçlandığımı, insanın suçlanmasının kolay, aklanmasının çok zor olduğu bir süreç. Şimdi mesela görüyorum, işte Haluk Levent için yazılıyor, onun için yazılıyor, bunun için yazılıyor. Eğer başıma bunlar geliyor olmasaydı kesinlikle şey yapardım insanlar üzerine. Ya işte onlar da öyle diyorlar, böyle diyorlar. İftira çok kolay atılan bir şey arkadaşlar. Her zaman insanların bir şeye maruz kaldıklarını ve suçlandıklarını ve iftiraya uğrayabileceklerini ihtimalini lütfen önce insani olarak düşünün. Vicdanen düşünün, olur mu? Bir insana saldırırken, bir insanın hayatına çökerken, bir insanın kendini izah etmesine ve anlatmasına izin verecek alanlar yaratın. 3 günlük dünya. Yani gerçekten inanın. Hani burada kalmayacaksınız, sonsuz böyle bir şey yok. Şurada verdiğimiz mücadeleler çok saçma. Ama kötüler, hırslı insanlar var. Onlarla savaşacak mıyız? Tabii ki savaşacağız. Tabii ki savaşımızı verebildiğimiz kadarını vereceğiz. Ondan sonrası Allah'ın takdiri. Nasip olsa olur. Olmuyorsa nasip değildir. Allah istese ne savaşlar kazandırır. Siz bugün o savaşı kazanamadıysanız, elinizden geleni yaptıysanız, Allah istememiştir ve böyle olması gerekiyordur. Bir yerlerde akış değişecektir. Ve o akışın değişmesi için de onu yaşayacaksınızdır. Tevekkül. Gerçekten güçlü bir tevekküle ihtiyaç var. İyi bir avukata ihtiyaç var. Vicdanlı insanlara ihtiyaç var. Her şeyin para olmadığını bilmenizi de isterim. Dostluklar her şeymiş. Bunu da bu dönemlerde görüyorum. Çok güzel dostlarım olduğunu, onu da görüyorum. İşte Merkür Yengeç Retrosu bizi bayağı bir silkeledi. Güzel şeyler gösterdi ama bomba gibi döndürecek.

0: aynısı iş.
1: Öyleyse çalış. Efendim Radyo D'ye ilgili aydınla günaydın. Avustralya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Vay vay vay. Biraz seslerinizi özledim. Sizlerin seslerinizi duymak istiyorum. Birazdan şöyle 0549-204-0104'e yazın bakayım. Aygül hadi beni ara bir konuşalım, muhabbet edelim. Merkür Retrosu nasıl geçiyor? Neler yaşıyorsunuz? Bir dertleşelim yahu.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı story atıp etiketlemeyi unutanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

Aygül'üm, İlhan Perim, güzel narin çiçeğim demiş. Ay canım benim. Sen bizim her zaman dualarımızdasın. Rabbim sana güç, kuvvet, feraset versin. İyilere çıkarsın yollarını. Seni gerçekten seviyorum. İyi ki tanıdım demiş. Canım benim, teşekkür ediyorum. İnşallah güzel şeyler olsun hayatımızda. Allah güzel ve iyi şeyler nasip etsin. Diyorum ya, iyi insanla karşılaştırsın. Bakın inanın çok önemli bir dua söylüyorum. Yoksa kötüler of almış başını gidiyorlar. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Şöyle kolay bir dönemde değiliz. Kötülüğün de artık böyle gayet ayyuka çıktı ve gayet ortada olduğu bir zaman dilimindeyiz. Allah yardımcımız olsun inşallah.

0: Aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncaya danış.
0: Yazıncı keşiş.
2: Efendim, radyoda Aygül Aydın'a günaydın. Günaydın Aygül'üm. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İşin gücün rast gitsin. Önemli dualar diyor. Aygül, sen tam dinliyorum. Kesiliyor bu iş yerinde ama senden vazgeçmem, sen dualarımdasın diyor. Günaydın Aygül Hanım, maşallah dipçik gibiyim, şu an kalktım işe gidiyorum diyor. Ne güzel, Allah gidecek bir işimiz varsa şükürler olsun, değil mi? Sağlığımız varsa şükürler olsun. Bazı şeyler olacak, hayat inişli çıkışlı bir yer. Sağlıklı imtihan etmesin. Gerçekten hani en zorlarından biri, Allah sağlıklı sınamasın.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.092 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47, euro 53.63'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.065, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Volvo tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Ay Günaydın'la Günaydın.
1: Efendim, Instagram canlı yayınımızı açtık. Selin'im hoş geldin, bir tanem hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum tabii ki hepimize. Bak diyor ki Selin, Aygül'üm diyor. Bugün Lean Kozmetik'ten hediye verelim Merkür'den etkilenenlere. Patron çıldırdı. Hadi o zaman Selin verelim. O ne diyorsa o yani. Bakın biz vermiyoruz ama patron veriyor. Patronumuzun gönlü bol. O zaman efendim 0549-204-0104'e. Selin, en güzel Merkür'de ne yaşadığını anlatana Lean'den ışıltı serisi verelim. Bir glow up olsun, ne dersin? Ama bir şartla arayacak. 0549-204-0104. Sesini duyacağız. Ne yaşadık? Ne yaşadık be biz? Ne oldu diye tabii ki konuşacak, anlatacak anlatana Lean'den set veriyoruz. Hadi bakalım. Merkür üstümüzden geçti Aygül diyor. Evet. Merkür. Hayatım, Koç burcunun neresinden ne geçiyor anlatmak istemiyorum. Bilen biliyor. Yani konuşmak dahi istemiyorum ama bu yeni ay tam güneşimin üstünde oluyor. 10. evimin üzerinde gerçekleşiyor. Merkür retro seyrediyor Aygül demiş. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Aygül beni ara. Ben sana Merkür'ümle ilgili haber vereyim diyen varsa bekliyoruz. Işıltı serisi vereceğiz. Yok öyle, bana gönder. Cesurca radyomuza arayanlara gönderiyoruz. Fiziksel olarak mahvetti diyor. Koçu anlat bence demiş. Arkadaşlar, koçun neyini anlatayım? Ha, neyini anlatayım koçun? Koç yine bildiğiniz gibi şeref fi olmayan, şeref yoksun insanlarla. Kız, şerefsiz demek şey miydi? Şerefi olmayan insanlarla savaşıyor. Bugün tüm ışıltı serisi senin hakkın Aygül'üm demiş. Ercan Teacher yazıyor. Günaydın. Kur'an'da insan ikiye ayrılır. İyi insanlar, kötü insanlar. İyi insanların cennete, kötü insanların cennete gideceği vurgulanmaktadır. Hatırlatmak isterim. Beni arayabilirsin diyor. Abla, ben çok etkilendim abla. Abla, bana merhamet et ve beni ara demiş. O zaman arıyorum bakayım.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın. Oldukça hareketli bir şekilde geçiyor ve tabii ki Lean Cosmetic Glow Up serisi. Ne yapıyoruz? Glow Up yapacağız. Çünkü ihtiyacımız olan şey şu an sadece yengeç yeni ayıyla birlikte Glow Up yapmak. Ve şu an Merkür'ün vermiş olduğu yetkiyle birlikte bizimle sohbet eden ve Merkür'ün nasıl içinden geçtiğini açıklayan dostlarımıza Lean Cosmetic'ten harika setler vereceğiz. Şu an Lean Cosmetic kazanamayanlar da üzülmesin. Web sitesine gidip Lean Cosmetic'in web sitesine gidiyorsunuz. %50 indirimleri 3 artı işte 3 al 2 öde 3 artı bendeki 3 artı 1 oldu. 3 al 2 öde kampanyası ile birlikte de sahip olabilirsiniz ve artı %50 indirim sadece Radyo D dinleyicilerine. Arabası kırmızı, abim adırsızı, martılı malalı, bas, bas, bas, oteli 3 lira. Alo.
2: Alo.
1: İlk Merkür Gazi'mizi arıyorum hayatım. Nasılsın Merkür Gazi'm, iyi misin?
2: İyiyim diyeyim Aygül'cüğüm, yazdım sana ama yok, şu an bunu anlatamayacağım. Radyoda çok üzücüydü gerçekten. Hani annem tarafından böyle bir şeye maruz kalmak.
1: Ya yok, anlatamayacağım dediğin zaten bana da o kadarını yazmışsın. Aslında bir şey anlatmıyorsun. Hani şey, kendini... Burcun ne?
2: Burcum ikizler, yükselenim yengeç.
1: İyi ki anlatmadım bu arada. Gerçek bir yengeç yükselen yengeç de ikizler kadınızı. Hayatım şimdi evet, glow up yapacağız seni. Hiç merak etme, atlatacağız. Bugün nerede geçecek? İtfaiye. Yak yak yak. Şimdi şöyle, annem benim hakkımda konuşurken duydum, üzüldüm diyorsun. Yani
2: evet, hem
1: bu
2: de babamla konuşuyordu Aygül üstünden.
1: Kız, anamız babamız arkamızdan neler söylüyor. Bu dünya, anana babana güvenmeyeceksin dünyası.
2: Gerçekten ne? Yani anneme babama da güvenemeyeceksem artık...
1: Hayatım öyle.
2: Kaç gündür.
1: Biliyorum sen kırılmışsın, üzülmüşsün, incinmişsin.
2: Evet, çok.
1: Merkür
2: çok.
1: Yengeç aslında ya, aslında şeyi görmüş. Görmen gerekenleri gördün. Yani sen evet, orada bir aynalama yapıyorsun. Öyle evet, düşün. Aslında hiçbir anne ve baba evladı için asla kötü bir şey istemez.
2: Kesinlikle.
1: Seni dedikodu yaptığı kişi kim? Baban zaten. Ananla baban evet, senin altını bezlemişler, gece kalkmışlar seni doyurmuşlar, hayatta evet, kalman için seni ayakta tutmuşlar. Dedikodunu yapan kim? Yapan onlar olsun, kurban oldu.
2: Evet, yani... Ama ben buradan çıkarmam gereken dersi çıkardığımı düşünüyorum.
1: Belki
2: çünkü
1: çok...
2: bazı şöyle açıktım, bazı zorunluluklardan dolayı biz birlikte yaşıyoruz ha, şu an. Ben ayrı bir eve çıkmaya çalışıyorum ama bazı zorunluluklardan dolayı çıkamıyorum. Oradan bir sıkıştırıyor beni. Hani buradan git artık, i̇şte bak, git. Yani ben bunun farkındayım.
1: Demek ki neymiş?
2: Bunu hızlandırmaya çalışıyorum şu an.
1: Demek ki neymiş? Sen oraya biraz fazla güvenmiştin. Belki
2: evet,
1: böyle kendin yaslanmıştın. Bir Allah bir tokat attı. Dedi ki kalk
2: evet,
1: kızım.
2: Sağlam aynı, bir tokat yedim.
1: Güzel, hepimiz yedik. Hepimiz yaşıyoruz o tokatla. Ben de yaşadım. Hepimiz kendi hayatımızda ayrı tokatlar yaşıyoruz. Güzel oluyor. Kendine geliyorsun. Bırak bunu, annenden duymuş ol, babandan duymuş ol. Bunlar güzel. Yine iyisini evet, yaşamışsın kız.
2: Tabii vallahi ki annemiz yine, babamız sonuçta. Yani yabancı birisi olsa.
1: Evet evet.
2: Tamam, üzücü ama.
1: Biz ne şeref yoksunu hani... insanlarla savaş veriyoruz hayatım. Sen yine hani annenden duymuşsun. Tabii insanın yakınından duyması, yakınından gelen taş daha ağır oluyor. Daha zor oluyor. Seni
2: evet,
1: anlıyoruz.
2: Şimdi
1: anne falan baba diyoruz ama tabii üzüyor. Ama şöyle bak, koşulsuzca senin iyi olmanı düşünen iki insan, eninde sonunda senin iyi olman için yapan eleştiriler var. O yüzden moralimizi bozmuyoruz. O zaman sen bizden ne kazandın Merkür Gazisi?
2: Çok mutluyum şu an.
1: Lean Cosmetic'ten Glow Up serisi kazandın. Sana
2: çok teşekkür ederim.
1: Bana adresini yaz.
2: Seni.
1: Biz de seni
2: hemen
1: öpüyoruz.
2: Yazıyorum.
1: Hemen bak.
2: Çok geçmiş olsun sana.
1: Bir tanem, teşekkür ederim. Bak, kozmetik deyince nasıl yüzleri gülüyor.
2: Ha, evet.
1: Kremlerimiz olmasa, lean'imiz evet, olmasa yaşayamazdım.
2: Kesinlikle, iyi ki varsın.
1: Canım,
2: çok öpüyorum
1: bye
2: seni.
1: Bay bay, görüşürüz. Bay. Canım benim ya, ne kadar olsun. Bak, dertleştik, muhabbet ettik yani. Yine de insanın bir yerden koyuyor, üzüyor insanı. Güzel glow up'ladık onu. Lean Cosmetic'te glow up serimiz başladı. Aygül, her şey yolunda gibi korkuyorum. Bana bir şey olur mu, ne olur söyle diyor. Ya bir yürü git ya. Bir yürü git, her şey yolunda diye verdiğim tepki ekledi. Yengeç yeni ayında Merkür'ü bir yerine şey olanlar... Ay çok naif. Ben 35 yıllık dostumun kuzenini kocama yapmasını gördüm az önce diyor. O nasıl oluyor? Nasıl yapıyor ben anlamadım. Benim olaya karşı şeyim algılayamayışım. Dur bir dakika merak ettim. Dedikodu var dur. Dur dedikodu var dur. Bana bunlarla gelin. Bu öbür... Anam beni babama şikayet etti diye üzülüyor. Bacım.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Kız seninki daha heyecanlı gibi geldi bana Merkür Retro.
0: Bizde çok heyecan.
1: Anlatsan az ne oluyor? O ne?
0: Artık gülüyoruz.
1: 35 tabii yıllık ki dostumun kuzenini kocama yapmasını gördüm.
0: Önce arkadaşımıza yaptı. Hep beraber tatile çıktık hayatım.
1: Sen şaka... Ay kız anlat çok heyecanlı. Burcu ne arkadaşının?
0: Aslan.
1: Ay, girecek o 12 Ağustos'taki aslan tutulmasına. Ne yaptı?
0: Ne yaptı?
1: Belki yanlış anlamış olabilir misiniz? Senin Burcun ne? Senin Burcun kız delirdi bu. Delirdi.
0: Yanlış anlamak mı?
1: Senin burcun ne? Bakayım yan. Senin...
0: Ben aslanım.
1: Ha, Allah, aslanlar kapışıyor. Söyle aşkım, anlat bir tane. Ne oldu?
0: Yani nasıl anlatayım yani? Öbürü de aynı şekilde. Başka bir arkadaşımın arkadaşı da böyle ben boşanmaya karar verince bizim koca oldu.
1: Kıymetli.
0: Antonio Banderas.
1: Ya hayır, ölüyorum ya. Ben boşanmayı
0: bir böyle bir akım.
1: Yavrum yazık, sinirleri bozulmuş, gülüyor artık. No, siz peki ayrılmaya karar verdiniz, arkadaşlarınızla tatile mi gittiniz? Öyle yok, bir şey mi oldu?
0: Yani
1: sen tatile gittiniz
0: sonra karar
1: ama
0: verdim.
1: Sen de arkadaşına dert yandın.
0: O zaman başka bir arkadaşımla sevgiliydi zaten.
1: Kim o? Kız burada ne dönüyor? Çok kafam karıştı. Kız bu yani Merkür Retrosu nerenize girdi?
0: Serumla versen ben anca glow up olurum.
1: Kız bu glow up'ı da geçti. Siz hangi aptasınız şu an? Oraya çok karışık. Merkür Retrosu akıl tutulması yaşıyorum. Bu evet. Sen şu an evlisin.
0: Yok, boşandım.
1: Ha, boşandın. Tamam.
0: Tabii.
1: Ama yeni mi tabii gittiniz boşandım tatile?
0: Yok, boşanmadan önce gitmiştik.
1: Ha, gittiniz adama
0: kuzen, boşandım.
1: Dostunun kuzenini.
0: Boşandıktan sonra her gün biri karşımda. Bir arkadaşımdan.
1: Gerçi adam kıymetli oldu ki. Vay arkadaş, olaylara gel. Hayatım, sana Glow Up serisinin en şiddetli olanını veriyoruz. Adresini yaz. Patron yazıyor, diyor ki Lee'nin sahibi komple acaba diyor set mi göndersek Aygül Hanım Efendi'ye? Hani anca çözeriz gibi duruyor dedi. Patron ya ne derse o, gönderiyoruz, adresini yaz hayatım. Öpüyoruz seni, görüşürüz.
0: Teşekkür ederim.

0: Gülperi yazmış. Günaydın Aygül ablam. İki gözümün çiçeği Ahmet'imden ayrıldım. Bursa'da Ulu Cami'de dua ettik, çıktık. Sonra o mülayim çocuğun içinden yemin ederim bir canavar çıktı. Kız, Bursa'da Ulu Cami'de dua edip de Gülperi, nasıl ayrılmayı başardın? Tövbe estağfurullah. Çarpılacağım durduk yere. Dur şunu da bir arayayım. Hiç anlamıyorum olaylarınızı. Kendi derdime düşmüşüm. Neler olmuş? Alo Gülperi.
1: Gözümün çiçeği Ahmet'imden ayrıldım o kadar. Seninle her gün seni dinledik.
0: Gülperim nasıl oldu kız? Bursa Ulu Cami'de duaya gittiniz adamla.
1: Aygül abla, Ahmet iki gözümün çiçeği yani ağzıyla kuş tutar, her şeyi bana getirirdi ya. Gerçekten. Her şeyle tutardı. Camiden çıktık, Allah-u Teala nasıl bir şey, 15 dakika sonrasında çocuğun içinden bir canavar çıktı, durduk yere bir kavga, bana bir bağır, Bursa meydanında beni rezil etti.
0: Kız Ahmet'in.
1: Ay, yok.
0: Ne oldu çocuğa acaba, sen hayırlısı olsun Allah'ım mı dedin, ne dedin?
1: Biliyor musun Aygül abla, dedim ki Allah'ım biz birbirimizin nefsinden böyle bu egomuzdan gururumuzdan koru sadece dedim. İşte böyle.
0: Sonra böyle hayırlısı oldu herhalde Mergül Retrosu'nda. Ahmet'in arası özür dilese döner misin Gülperi?
1: Efendim?
0: Ahmet'in arası özür dilese döner misin?
1: Hayır, dönmem çünkü astrometrik dönme dedi. O senin bir dersindi ve kapandı dedi.
0: O zaman Lin Kozmetik'ten seni glovluyorum Gülperim. Bay bay.
1: Öpüyorum Aygül abla.
0: Adresi yaz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda NATO-Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. Avrupa Birliği çocukları sanal risklerden korumak amacıyla 27 üye ülkede küçük yaştaki çocukların sanal medya kullanımını sınırlandırmaya hazırlanıyor. 13 yaş altındaki çocuklar sanal medyaya yalnızca ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin gözetiminde girebilecek. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas'la Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir açık güneşli 35, Antalya açık güneşli 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklam. %4'te
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

3 yeni ayı hayatınızla ilgili konularda eksikliklerinizi fark ettiğiniz bambaşka bir seviyeye gideceksiniz. Korkmayın, üzülmeyin. Her işte bir hayır var. Allah sizin hayatınızda göremediğiniz, sizi daha kötü kazalardan, daha kötü belalardan korumak için aslında sizi uyandırdığı bir uyanış biçimi olarak düşünüp yorumlayabilirsiniz. Allah'a güvenin, inanın. İyi insanlar, emek verenler her zaman kazanır. O an için kazanamıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama inanın sonunu siz bile tahmin etmiyorsunuz. Sonu her şeyden daha güzel olacak.

Size de böyle çok karşınıza çıktı mı arkadaşlar vıttır vızıklar? Yani ben bir iki tane çok tanıdığım vıttır vızık var. Onlarla ayrı hesaplaşacağım, o konu ayrı da. Yani inanılmaz, tüm bu Merkür retrosu ve yengeç yeni ayında ortaya çıkan hani böyle adam sandım post çıktı. Vıttır vızık adamlar sezonu değil mi? Bence öyle gibi sanki ya. Adamlar.

0: Yani bak bu yengeç yayınayı fiziksel maddi manevi öyle bir çarptı ki beni öldüm anam diyorum annem no no diyor demiş. Günaydın Canikom, seni dinleyeceğim diye otobanda yolu kaçırdım. Sabah evden çıkarken ergenimle kavga ettim. Dün akşam eşimle dövüştük. Ev taşıyacağım, ev bulamıyorum. İnşallah katil olmam demiş. Aşkım aşk olsun. Aa, Allah korusun. Ne yapıyoruz? Kremleniyoruz. Kendimize bakıyoruz. Linleniyoruz. Lin kozmetiğimizi sürüyoruz. Arayalım bakalım. Bacımı bir arayalım.
1: Günaydın.
0: Günaydın Eminem bacım, güzelim, nasılsın?
1: Ay neler geldi başıma. Seni dinleyeceğim diye otobanı kaçırdım. Urla'ya gidiyordum, şimdi Çeşme'den çıkacağım.
0: Olsun kız. Bir de bir turda Çeşme'ye git. Ne olur yayına 10'a kadar vakit var. Gidersin.
1: Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Şu an kenara çektim, kahve aldım otobanda.
0: Ha,
1: çünkü şey, oğlanla dövüştüm. Oğlanı fizyoterapiye götürüyorum. Skolyozu var.
0: Ay.
1: Ondan sonra işte onunla dövüştük
0: Burcu
1: sabah.
0: Burcu ne?
1: Onun aslan, benim yengeç.
0: Aa, senin aslanla. Aa, ben de
1: babası benim... balık.
0: Aa.
1: İşte katil olmadım çok şükür diyorum.
0: Evet hayatım, benimki de biliyorsun aslan burcu erkeği çok zor. Dedim ki
1: Allah belamızı vermiş diyorum ben. Ya başka bir şey demiyorum yani.
0: Telefon şifreni vereceksin diyorum. Ne münasebet diyor sana telefon şifreni vereceğim. Dedim ki 18 yaşına kadar telefon şifrem bende de olacak dedim. Ondan sonra sen benim özelime müdahale ediyorsun dedim. 18'ine kadar bir özelin yok senin. Hepimiz paylaşacağız her şeyi dedim. Sizinki saklıyor mu telefon şifresini?
1: Ya ben biliyorum ama telefonu saklıyor.
0: İşte saklı, şifreyi de değiştirmiş benimki. Ben
1: ondan
0: ne yapacağım?
1: Ondan haberim yok. Biliyordum en son, değiştirmediyse.
0: Kaç yaşında seninki?
1: 18 olacak işte Ağustos'ta şimdi. YKS'ye girdi. Hani anlıyorum, çok gergin. YKS sonuçlarını bekliyor. Ama şey böyle yani, ben şamar olanı mıyım ya? Gelen giden bana bağırıyor.
0: Ya haklısın bir tanem şimdi yani. Senin asıl normal yapman gereken...
1: Babası zaten 20 yıldır hayatında müebbet gibi çekecek bitiyor.
0: Sen zaten balık burcu erkeğiyle evlenmişsin. Allah affetsin yani. Sana Allah, Allah'ın cenneti sana iki kere falan vermesi lazım. Ama neyse.
1: Bilmiyorum artık ben.
0: Neyse.
1: Değil mi? Allah belamı vermiş işte ya, çok şükür.
0: Git kız,
1: ben
0: kahveni al.
1: Ben
0: tevekkül bacım. Git kahveni al. Ben de sana glow up göndereyim. Boş ver sür kremlerini. Ne demek? Boş ver aman, hiçbir bir... Boş ver erkekleri,
1: tamam,
0: boş ver.
1: Çok
0: hadi
1: iyi
0: öptüm. Hadi bay bay. Manyak etmişler kadını be. Kadını delirtmişler. Kadın şükresin Çeşme'den çıkmış otobandan. Kadın iyi, başka bir memleketten, ülkeden çıkmadı, Yunanistan'dan falan.

hayatımda böyle bir retro yaşamadım. Fıtık ameliyatından ölümden döndüm. 13 yıl önce eski sevgilim peşimi bıraksın diye kardeşimin şantaj yaptığını, benden haber alma şartıyla peşimi bıraktığını öğrendim. Adam 13 yıl boyunca nişan, kına, düğün, doğum, tüm haberlerimi almış. Kocam ayrı, annemle kavga etti, küstü. Daha ne yaşayayım Aygül diyor. Kız kusura bakma, gülesim geldi. Vallahi tövbe estağfurullah, ben de acayip şeyler yaşadım da.

Merkür Retro'da benim de sapık Düsseldorf'ta karşıma çıktı. Benim sapık diyeceğim artık, ne diyeyim yani, bu sapkınlık, sapıklık karşıma çıktı Düsseldorf'ta. Ondan sonra kahve içelim mi dedi bana saat 8.30'da Almanya'da her yer kapalı. Pınar diyor ki Aygül abla bu o. Dedim ki ne diyorsun sen ya demiş. Ya ne diyorsun sen dedim. Dedim kardeşim ben evliyim, çocuğum var, manyak mısın, 17-18 senelik evliyim dedim. Boyumda oğlum var dedim. Senin dedim annene de mi bunu yaptılar dedim. Ne diyeyim daha yani. Yani bütün Adanalı damarım tuttu. Sonra dedi ki ben dedi sizin dedi kocanızı dedi Antalya'da ayrı yaşadığınızı düşünerek şah yaptım dedi. Dedim kocam seni bir şah yapacak az kaldı. Şah yapmaya az kaldı dedim.

Aygül tanı programına konuk etsene diyor. Hayatım tanla ben karakol, savcı ve polislerden kurtulursak bir araya geleceğiz inşallah. İnşallah yakalama kararlarından savcılık polis mesailerimiz biterse Tan'la bir araya gelip şey çekeceğiz, video çekeceğiz.

Diyor ki Aygül eşiniz biliyor mu? Dünya biliyor, bilmeyen kalmadı. Eşim de dedi ki durduk yere dedi işte hani diyor ki adam şimdi ne diyeyim diyor yani benim kaybedecek bir şeylerim var diyor. Dedim hayatım sen sakin ol, belki dedim seni ortadan kaldırmak için seni tahrik ediyor, oyuna gelme dedim. Ondan sonra o yüzden adamı öyle tutuyorum hani başına dedim bir dert şey etme, boşver, Türk polisi, savcılar, hakimler halledecek inşallah. Vallahi bütün haftam iki haftadır savcılık, karakol, polis, böyleyim. Mesailerim hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Arada harita marita, astroloji, burçlar, muhabbet ettik, ne yapalım yani. Bizim de canımız sıkıldı, sürekli kötü şeylerden konuşamadık. Bir tane savcımız vardı, ben sizden önce de diyor herkese elleyen bir kadın var, o geldi buraya dedi. Dedim hangisi o? Dedi ki herkesi elliyordu ya dedi şey, erkekleri elliyormuş, kimse şikayetçi olmamış, erkekler şikayetçi. Sonra başka bir kadın şikayetçi olmuş galiba o kadınla. Ama şaka maka bir yana gülüyoruz da kadın ciddi ağır sağlık problemleri varmış. Bu bilgi niye bende var bilmiyorum. Ya ben bu bilgiye niye sahibim gerçekten bilmiyorum. Kadının ağır içtiği ilaçlardan falan. İşte öğrendik artık savcılık, polis, buradan tüm dostlarımıza selam olsun. Sapığın ailesine ulaştık. Sapığın ailesi Kayseri'de bir partinin il başkanı abisi. Ondan sonra kendisine söyledik, adam şok geçirdi yani, eşim aradı söyledi, şok geçirdi, dedi ki yemin ediyorum namusum şerefim üstüne yemin ediyorum haberimiz yoktu, böyle bir şey bir daha olmayacak gibi bir şey söylemiş, şok geçirmiş, diyor ki inanmıyorum, kayıtları var mı, dünya yerinden oynadı, haberleri yok.

Diyor ki ya Aslı, sapa ulaştınız mı diye soruyorsunuz. Arkadaşlar, Aygül Hanım hangi birine ulaşsın? Bu arada bir tane değiller ha. Daha başımda olanları biliyorsunuz, anlattım yani. Bunlar bir değil, iki değil, üç değil. Hani nerede bir hata yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Hani tek suçlusunun Merkür olduğunu düşünüyorum.

0: Aygü.
1: Canım. Beklemiyordun açacağımı tabii.
0: Evet, beklemiyordum. Aa. Seni duymak istedim. Nasılsın?
1: İyi yaptın bir tanem. Seni de glow up'layayım mı? İster misin glow up?
0: Neyi kaçırdım? O ne demek oluyor?
1: Sana seni glow up'lıyorum. Neredesin şu an hayatım? Ne yapıyorsun?
0: Ben şimdi hastaneden çıktım. Eve doğru gidiyorum.
1: Tamam.
0: Belki metrosunda başıma gelen söyleyeyim. Öncelikle amcam vefat etti girişimde.
1: Başın sağ olsun canım.
0: 6 aydır ödeme yapıyordum. Bu ayı alacaktım ama alamadım. Sonra ben erteledim araba alma işini. 6 ay daha erteledim. Alamıyorum.
1: Kolay gelsin hayatım. Ben o zaman senin tam bir glow up'layım. Öpüyorum.

0: Ya avukat birçok arkadaşım var, dostum var arkadaşlar. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Onların dostlukları, yani Türkiye'nin en iyi avukatları arkadaşım. Ve gerçekten öyle hani paranı ver şöyle yap bunu da ödersin falan diyen insanlar da değiller. Gerçekten artık benimle kurdukları, hani Aygül senin yaşadığın bu sorun hani kamu sorunu, biz buna destek olalım gibi arayıp da dostluklarını gösteren arkadaşlar. Avukat Ayşe Üstünel sağ olsun, Altın Mimir sağ olsun, Altın çok yakın arkadaşım. Hepsi telefonla arayıp, hepsi Aygül ne yapalım senin için, nasıl yardımcı olalım, nasıl böyle bir hukuksuzluğun içerisinde, nasıl böyle bir iftiranın ve böyle bir kötülüğün içerisinde savaşıyorsun, bu inanılmaz diye bir döngü içerisindeyim şu an. Hepsine çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar, dostlukları yeter. Ne olursa olsun dostluklarınızın olması, sizler varsınız. İyi ki sizler varsınız. Eğer olmasanız bu haksızlıklarla savaşmak inanın çok daha zor bir hal alıyor. En azından sesinizi duyuruyor olabilmek. Ben en çok sesini duyuramayanlara üzülüyorum. Benim bir şansım var. Ben yine güçlüyüm ki burada konuşabiliyorum. Sizlere anlatabiliyorum. Derdimizi paylaşıyoruz. Birlikte akıl alıyoruz, yol alıyoruz. Bir de asla sesini duyuramayan insanlar var. Onlar neler yaşıyorlar acaba? Onların gücü yok. Onlar bunları nasıl aşmaya çalışıyor? Çok zor bir dönem. Allah hepimize güç kuvvet versin inşallah, ve kötü insanlardan yollarımızı ayırsın. İyi insanlar, inanın yani iyi insanla karşılaşın ya, tek duam bu. Hepsi halloluyor arkadaşlar, hepsini hallediyorsunuz ama iyi insanlar çok önemli. Aynı zamanda Selinciğim sağ olsun mesela, Selin Koyutürk benim gerçekten dostum olduğunu bir kere daha gördüğüm, bir kere yanımda saniye saniye beni takip eden, saniye saniye de dostluğunu esirgemeyen en önemli insanlardan biri. Var olsun. Onun dostluğunun dünyada hiçbir şeye değişmem. Benim için yeri çok ayrı. Maddi manevi bana sağladığı güç, söylemleri, insan bazen hallederiz cümlesini bile duymak istiyor. Çok bir şey istemiyorsun ki, ne istiyorsun, hallederiz, çözeriz, ona da bir çözüm buluruz. Çevrenizde böyle dostluklarınız olsun, böyle arkadaşlıklarınız olsun. Dünya kadar servetiniz olacağınıza, iyi sırtınızı yaslayabileceğiniz, kötü anda sizi destekleyebilecek ve sizi o karanlıktan çıkartabilecek dostlarınız olsun. Milyon dolarlarınız olsa ne fayda? Hiçbir işe yaramıyor. Para her şeyi kurtarmıyor ama iyi insanlar ve iyi dostluklar bu dünyadan anıldığınızda ve gittiğinizde, buradan göç ettiğinizde insanları hep anıp ona arkasından dua edebileceğiniz bir sistem ve bir mekanizma kurmanızı tavsiye ederim hepinize. İyi anılın, iyi olun. Kimsenin rızkıyla oynamayın, kimsenin ekmeğiyle oynamayın, kimsenin vicdanıyla oynamayın, yalan söylemeyin, kimsenin ayağını kaydırmayın. Bu kötülükler içerisinde yaptığınız her şey eninde sonunda, bugün olmasa bir gün, muhakkak önünüze başka bir surette çıkacaktır. O yüzden ahlaklı, emek veren ve dürüst olan insanlardan olmaya özen gösterin diyorum.
1: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
5: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı tam o an bu şarkıya ihtiyacı olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

0: Ay günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D'ye Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Selam Aygül'üm. Bu Merkür ne içti bilmiyorum. Beni çarpmadı resmen. Tokatladı. Hiçbir olayla bağlantım yokken. Kız kardeşim 20 yıllık birikimleriyle beni

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.092 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47, euro 53.63'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.065, çeyrek altın 10.287 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den

Ve en sonunda geriye ne kazandıklarımız ne de kaybettiklerimiz kalacak arkadaşlar. Sadece nasıl bir insan olduğumuz hatırlanır. Bu yüzden iz bırakın ama güzel izler. İyi hatırlanın, olur mu? Sizleri seviyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. Avrupa Birliği çocukları sanal risklerden korumak amacıyla 27 üye ülkede küçük yaştaki çocukların sanal medya kullanımını sınırlandırmaya hazırlanıyor. 13 yaş altındaki çocuklar sanal medyaya yalnızca ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin gözetiminde girebilecek. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sürerken Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas'la Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükseldi.
1: Radyo T'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Fos alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında Fos'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Getir, imatlılık getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sabahlar Salı günündeyiz. 14 Temmuz Salı gününde de Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Gün ortasına doğru popüler müziğin başarılı isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım güzel bir başlangıç yaptınız. Gün içerisinde yine kulağınız dikkatlice bizde olsun. Burada her zaman olduğu gibi kazanma şansınız olabilir. Mela Bedel iki tas çorba sonrası şimdi Linet'le devam ediyoruz. Meğerse

Kupası'nda sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yine nefes kesen bir gün olacak. Fransa ile İspanya yarı finalde karşı karşıya geliyor. Diğer yarı finalde ise İngiltere Arjantin'i bekliyor. Son 10 maçta İspanya Fransa'ya karşı 7 galibiyet almış durumda. Kağıt üstünde favori belli olmasa da tarih İspanya'dan yana konuşuyor. Bakalım bu gece, bu akşam yarı finalden sonra finale çıkan ilk takım hangi takım olacak? Yine uzaktan merakla takip etmeye devam ediyoruz. Radyo D burası. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Ve Emre Aydın dinledik parçayı. Feridun Düz Ağaç'tan aldı. Emre Aydın yeniden yorumladı. Çok da güzel yorumladı. Az sonra Ankara Ekos burada olacak. Beni al ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos beni al. Beni al.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael filmi bu yılın en çok ses getiren filmlerinden biri olmayı başardı biliyorsunuz. Ve gişede de tarihi bir başarıya imza attı. Film dünya genelinde 1 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi olmayı başardı. Michael Jackson'ı yeğeni Jafar Jackson canlandırıyor biliyorsunuz. Nisan ayında vizyona giren yapım daha önce Bohemian Rhapsody ve Oppenheimer'ın gişedeki rekorlarını da geride bırakmıştı ve hasılat daha da devam ediyor. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Zaman zaman sosyal medyadaki trendlere hepimiz uyuyoruz, bakıyoruz. TikTok ve Instagram'da 2026 yeni 2016 trendi esiyor. Kullanıcılar 10 yıl önceki fotoğraflarını ve dönemin filtrelerini yeniden paylaşıyorlar. Trendi kullanırken de belli şarkılar kullanılıyor biliyorsunuz. Onları kullanmadan olmuyor ve son dönemde de popüler olan bu. Peki sosyal medya demişken radyode.com'dan da bizim sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Peki siz 10 yıl önceki sosyal medya hesabınıza bugün bakmaya cesaret edebilir misiniz diye sorayım. Bir dönüp bakın bakalım neler olmuş. Herkesin durumu çok çok farklı. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Hava Civa ve Güliz Ayla Radyo'da dinledik, onu uğurladık. Az sonra Hadise burada olacak. Ara beni ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.003 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.088, çeyrek altın 10.324 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Konserleriyle, hayranlarıyla buluşmaya devam eden Hadise Radyo TRT konuğumuz oldu. Ara Beni ile bize eşlik etti. Gün içerisinde başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan D-Mix her an karşınıza çıkabilir. DJ Baybora mixledi. Yaklaşık 7 dakikalık D-Mix şimdi bir kez daha Radyo TRT'de.
1: D-Mix. Favori parçaların art arda seninle.

0: Radyo D yayın teknolojilerinde de önde olmaya devam ediyor. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 4. kanaldan Radyo D'yi dinliyordunuz ve şimdi başkentte de Ankara'da da 4. kanaldan yine yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl bizi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. Radyo D'yi 4. kanaldan Ankara'da ve İstanbul'da takip etmeyi unutmayın.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi. Feel your

puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.

0: Vodafone.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Konuğumuz oldular. 2026 yazında birlikte konser performanslarına da imza atıyorlar. Konuk sanatçı olarak Manifest konserlerine Ajda Pekkan da katılıyor ve sosyal medyada da büyük bir ses getiriyor. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Hepinize bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyorum. Günü zor bir şekilde yaşayanlar var tahmin ediyorum. Trafikte olanlar var tahmin ediyorum. Sıradaki parça günü zor bir şekilde yaşayanlar için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

Ve Tarkan Radyo D'de bizimle buluştu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları her zaman çok fazla ses getiriyor. 2026 yazında yaz tatilinden görüntülerle hayranlarıyla buluşuyor. Ve bir yandan da tabii yeni projelerini, yeni beklentileri arttırmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni parçasıyla bizimle buluşacak. Gün salı, herkese bir kez daha keyifli, güzel bir salı günü diliyoruz. Aykut Balcı ben ve gün ortasına doğru yine popüler müziğin etkili isimleri burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Seher Çelik bu kez konuğumuz oluyor. Arka Mahalle şimdi Radyo D'de.

0: Olacak Eller Üzer ve Serkan Nişancı ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Serkan Nişancı dinledik. Eller üzerle bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Emre Fel'le devam ediyoruz. Parça uzun zamandır playlistimizde ve yine sizden çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Bir Güldün ve Emre Fel.

LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Şimdi sıra belki de en önemli kararda doğru listeyi seçmekte. Eğer teknolojiye ve özellikle yapay zekaya ilgi duyan bir genç varsa evinizde, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni mutlaka araştırın derim. Yapay zeka bölümü, güçlü akademik eğitim, Erasmus ve yurt dışı staj fırsatlarıyla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlıyor. İstanbul dışından gelenler içinse yurt ve şehrin birçok noktasında servis ve başarılı öğrencilere burs imkanı sunuluyor. Tercih listenizi oluşturmadan önce mutlaka bir göz atın derim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Deniz Sekir Radyo D'de konuğumuz oldu. Aptal'la bize eşlik etti. Az sonra Bengü ve Ümit Sayın burada olacak. Ya Sen Gidip TV, çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.027 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.083, çeyrek altın 10.317 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.

0: reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgol.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgol.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

Radyo TRT bize eşlik etti. Son dönemde yine yükselişte olan sevdiğimiz parçalardan biri. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru birlikte Radyo TRT'de harika parçalarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez duygusal şarkıların başarılı ismi Buray konuğumuz oluyor. Tam benim tipim Radyo TRT.

Mobel Matiz parçası yaklaşık 3 yıl önce yayınlamıştı parçayı. Melike Şahin Diva Yorgun'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve bugün Çağlar'ın konuğu saat 13'te Stüdyo D'de Tuğba Özay. Yine harika bir sohbet bizi bekliyor, kaçırmayın. Ben Aykut Balcı, yarın çarşamba gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken Ceylan Ertem şimdi konuğumuz oluyor. Hıçkırık Radyo D'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
2: Öyle mi dedin? Ölüm saati?
3: Kanında uyku ilacı tespit etti.
4: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
5: Kol yok, psikiyatri abi.
6: Kadeh parçaları.
7: Ben yapmadım.
8: Kimseyi öldürmedim ben.
9: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

sözü ve müziği kendisine ait olan Aşk Dansı isimli şarkısıyla Sezen Aksu'yu geride bıraktık. Herkese bir kez daha keyifli günler, boşuna söylemiyoruz. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle diye. Sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu burada Radyo D'de. Ben Çağlar, herkese keyifli günler.

0: gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Can Ozan. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her

Teoman'ın saygı projesinde yer alan bir proje şarkı. Can Ozan, Beyza Başak ikilisi Aşk Kırıntıları. Geride bıraktık Mabel Batiz bu kez Radyo D'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.091 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.61'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.075, çeyrek altın 10.302 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfiteyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel

0: bakış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Hanımlar beyler, hazır mıyız? Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'da 104 ve Stüdyo'da da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi onun için nasıl bir açılış yapsam diye düşündüm. Stüdyo'da da şöyle diyebilirim, dop dolu bir saat bizleri bekliyor. Hani şiirleriyle, yazdığı kitaplarıyla, oyunlarıyla, tiyatro oyunlarıyla, sahne enerjisiyle ve hiçbir zaman filtresiz konuşmaktan da çekinmeyen bir isim kendisi. Her yaptığı işte de konuşulan ve bu kez de daha önce de ağırladım kendisini ama daha enerjisi yüksek. Vallahi de bilmiyorum diyerek hepimizin aslında içinden geçenleri şarkıya dönüştüren sevgili dostum Tuğba Özay bizimle. Hoş geldin Tuğba.
1: Ay ay ay Tuğba Özay. Çağlar, ne çağladın be. Çok güzel bir giriş oldu. Çok güzel sundun. Çok teşekkür ediyorum. Ses tonun da harika.
0: Çok teşekkür
1: Sen
0: ediyorum.
1: Sen de çok yakışıklısın. Ya. Enerjin de mükemmel.
0: Ya çok teşekkür
1: Bütün
0: ediyorum.
1: Bütün ekibiniz şahane. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, konuk ettiğiniz için. Sevgili Özcan Bey'e de, Müzik On Air ailesine de çok teşekkür ediyorum. Vallahi de bilmiyorum nasıl bir sohbet bizi bekliyor.
0: Bir kere ağzına sağlık. Enerjisi yüksek yine bir şarkıyla karşımızdasın. Tam da böyle yazı ayak uyduran. Vallahi de bilmiyorum. Şimdi bu şarkıda bol bol mesajlar var, göndermeler var. Şarkı hakkında hayırlı olsun diyerek senden detayları almak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim Çağlar'cığım. Bu şarkının sözleri bana ait. Şubat ayının sonlarında yazmıştım. Aslında vallahi de bilmiyorum, yaşadığımız dünyanın gidişatına, insanlığın gidişatına, kötülüklere, kötülere, bir takım değerlerin alaşağı edilmesine karşı yazdığım bir şarkı. Özellikle Şubat ayında çok da etkileniyorum zaten ben bütün olaylardan, konulardan. Fazla duyarlıyım. Bazen bilmemek bilmekten çok daha iyidir ya. Böyle her şeyi bilmek, her şeyi okumak, her şeye karşı duyarlı olmak beni aslında çok yoruyor. Kova burcuyum. Kova insanı biliyorsun, böyle dünyayı değiştirmek ister. Hani güzel anlamda, iyi anlamda. Devrimci ruhtadır kova burçları. Ben de o ruhu çok iyi taşıdığımı düşünüyorum. Yani bakıyorum, Instagram'a giriyorsun, işte sosyal medyaya giriyorsun, haberlere bakıyorsun. Her yerde bir kötülük, her yerde bir şiddet, her yerde bir olumsuz haber. İşte çocukların Amerika'da yaşamış olduğu Epstein davaları, evet. O skandallar, bir yanda Gazze, bir yanda İran'da yaşananlar, ülkemizde yaşanan acılar. Hayvanların, yani hayvanlarımız, onların yaşadıkları, yani tüm bunlara karşı aslında içimdeki isyandı, vallahi de bilmiyorum. Ve hatta Türkiye'de de hani dinlenilen, son yıllarda yazılan şarkılar, çok popüler hale getirilen kişiler, onlara da baktığım zaman inanılmaz bir dengesizlik olduğunu da görüyorum. İşte ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum. En sonunda da ölünüzü dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi selamlıyorum diyor.
0: Peki sana şunu soracağım. Son gelişinden bugüne hayatında seni en çok değiştiren şey bu saydıklarım mı oldu mesela?
1: Ha bu arada önce bir teşekkür.
0: Lütfen
1: bir
0: tabii ki. Yapayım. Aa ne demek her
1: sözleri,
0: zaman.
1: Sözleri bana ait ama müzik İlkay Toktaş, aranjesi Saffet Ulcay, klip yönetmenim Erkan Naz ve tabii arkada kocaman bir ekip var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyhan Müzik ailesine, Bülent Seyhan Beyefendi'ye. 16 senedir profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. Tüm şarkılarımı kendim yazıyorum. Birçok şarkımın bestesi de bana ait. Bu arada Çağlar'cığım, şu anda hazır olan en az 10 tane daha şarkım var.
0: Ya ne kadar güzel ki, düşün, bu aralar yapay zeka destekli birçok şarkı yapılıyorken
1: hiç
0: senin
1: sevmiyorum.
0: Kendi şarkılarının sözlerini yazman ve yine aynı zamanda bestelemen ve besteletmen güzel bir şey.
1: Şunu sevmiyorum, yani bu kadar her şeyin yapay olması, insanların bir kere beyninin bence uyuşması demek. Yani robotlaşmaya doğru hızla ilerliyor insanlık ve ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü insan hissel bir canlıdır. Yani hissedeceksin, dokunacaksın, Yüreğin böyle bir pırpır olacak. Yani bu kadar robotlaşmak bence insanın zaten doğasına aykırı, sisteme aykırı. O yüzden ben yazmayı, üretmeyi, düşünmeyi, gözlemlemeyi bu anlamda, yani sanatın içerisinde var olmayı, bir şeyler üretebilmeyi çok seviyorum. Biz İlkay Toktaş'la bir kadın dayanışması yaptık. Hatta ben şöyle söylüyorum, biraz belki iddialı gelecek ama bu dönemin Sezen Aksu Aysel Gürel ikilisi olduk diyorum ben İlkay'a. İlkay'ın da yeni bir şarkısı çıktı Müebbet adında. Onun da sözleri bana ait. Müziği İlkay'ın. Yani o yüzden biz tam bir kadın dayanışması içerisindeyiz şu an. Muazzam bir ses ve yorumcudur İlkay'da. O da hakkı yenilenlerden 18 yıldır.
0: Yollar nasıl kesişti?
1: 2008 yılıydı. Ben Saddam'ın Askerleri adlı bir sinema filminde rol almıştım. Malatya'da çekimlerini gerçekleştirmiştik. Döndüğümde işte bana film müziklerini dinletmek istedi yapımcımız, yönetmenimiz. Ben de Taksim'de bir stüdyoya gittim. Ay, müzikleri dinledim, bayıldım. Yani filme o kadar güzel uyarlanmış ki o müzikler, çok hoşuma gitti. Tam kapıdan çıkıyorum, tebrik ettim falan işte, tam çıkacağım, döndüm Saffet Hoca'ya. Hocam dedim, benim şiirlerim var, kendi yazmış olduğum. Bunları dedim hani okusam belki hani anı kalır, bir değerlendiririz, bir şey yaparız falan. Tabii Tuğba Hanım dedi. Girdim okudum. İki tane şiirim bir hafta sonra bana muhteşem şarkılar olarak geri döndü. Sonra dedik ya acaba hani biz bir single mı çıkarsak? İşte iki şarkılık bir çalışma mı yapsak falan. Sonra ben bir iki şiirimi daha okudum. Dört şarkı oldu. Sonra İki şiir, iki şiir derken ya 8 şarkılık bir albüm yapalım. 10 şarkı, 12 olsun. 14 şarkılık ilk albümüm Armoni çıktı. Saffet Ulcay da çok iyi bir aranjör. İlkay Toktaş da onun eşi. Biz bu şekilde tanıştık ve 18 yıldır da beraberliğimiz hiç bitmedi.
0: Peki şimdi...
1: Bitmesin de.
0: Bitmesin, gelsin. Ben sana bir soru sordum. O soruyu
1: çok
0: reklamdan sonra alacağım.
1: Neydi?
0: Yok. Son gelişinden bugüne hayatını seni en çok değiştiren şey ne oldu dedim. Bu girizgahta bir sürü şey söyledin ya. Hı. Bu yaşananlar mı seni değiştirdi? Bu saydıklarını bu sorunun cevabı olarak sayabilir miyiz? Yoksa verebileceğin ayrı bir cevap var mı? Sonra da reklama gidelim.
1: Aslında değiştirmedi. Yani ben zaten hep böyle... Öyleydim de sizler yeni keşfediyorsunuz benim bu ruh halimi.
0: Vurdu, gol oldu Tuğba. O zaman Satılık Yürekler diyerek.
1: Oo, Satılık Yürekler fenadır,
0: evet,
1: bak.
0: Bu şarkı hakkında
1: şarkı.
0: Söyleyeceklerini alayım.
1: Sadece şunu söyleyeceğim. Vallahi de bilmiyorumla ilgili çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz 7 farklı ülkenin enstrümanlarını kullandık.
0: Zaten işte konuşacağız bu arada, vallahi de bilmiyorum. Ha, yani. O yüzden yani şey yapma.
1: Ha, o zaman tüketmeyeyim onu.
0: Evet
1: tamam.
0: Bol bol konuşacağız.
1: O zaman az sonra söyleyeyim.
0: Aynen. Ben Satılık Yürekler hakkında senden bir şey alayım. Reklam dönüşünde bu söyleyeceğini lütfen unutma.
1: Tamam.
0: Detaylıca ona gireceğiz.
1: Satılık Yürekler'in de sözleri bana ait. Rap bir şarkı.
0: Evet.
1: Ve o da yine sistemi eleştiren, insanların bu kadar paraya pula tapıyor olmasını anlatan, paranın insanları ne hallere soktuğunu anlatan, paranın ruhları ne kadar kirlettiğini anlatan bir şarkı. Bilmem anlatabildim mi?
0: Yani şarkıların bir protest aslında ya.
1: Bazı şarkılarım evet bayağı bir protest.
0: Evet.
1: Satılık Yürekler de yıllar önce bir parayla ilgili para diye
0: evet,
1: bir şarkı
0: evet,
1: varlığı
0: evet.
1: Bir dert yokluğu yara. O dönemin parayla ilgili şarkısıydı. Bu da bu dönemin parayla ilgili şarkısı. Sözleri bana ait. Müziği sevgili Suat Aydoğan. Suat Hocam Bunur'dan selam olsun. Suat ayrıca bu şarkıda bana eşlik de ediyor. Yani bir düet de yaptık. Çok güzel bir şarkı ve ben bunu 2009 yılında yazdım.
0: Ya.
1: Yani benim şarkılarımın değerini bilin. Ben öldükten sonra benim şarkılarımı dinlemeyin. Tuğba da ne yapmış acaba diye geriye dönüp
0: yok,
1: bakmayın
0: canım, olur
1: yani.
0: Mu?
1: Şimdi verin değerinizi.
0: Biz değeri veriyoruz.
1: Şimdi göreyim,
0: olur
1: şimdi göreyim desteğinizi.
0: Bizim için her zaman farklı bir köşede her zaman çok değerlisin.
1: Canım.
0: Keza şarkıların da öyle bizim için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada sen bir şey söyledin, aklıma geldi. Bununla alakalı bir böyle belgesel hatırlıyorum ama ne zaman seyrettiğimi hatırlamıyorum. Epey olmuştu. Türkiye'nin her ekonomik durumuna özel bir şarkısı var. Mesela petrol şarkısı. Aman evet. Petrol.
1: Canım,
0: petrol. Mesela hep böyle şeyler var.
1: Kronolojik bir gidişat var yani.
0: Pazar şarkısı Zerrin Özer'den, petrol şarkıları, işte bu bahsettiğim para şarkıları. Türkiye'nin her dönemine hitap eden ekonomik durumunu anlatan şarkıları
1: ama
0: var.
1: Ama öyle yani, Satılık Yürekler Bak kiminin cebinde yok beş parası, kiminin evinde kumbarası, kimi yapar yastık altı, kiminin çoktur banka hesabı, kiminin parası kirlidir, kimi için elinin kiridir, kiminin arabası fiyakası falan filan öyle devam ediyor yani.
0: Aynen.
1: O yüzden her dönemde aslında bir şey söyleyeyim. Dünyada her şey çok böyle şey değişmiyor. Yani kötülük hep var.
0: Evet.
1: Sen iyiliği seçiyorsan, iyi olmayı seçiyorsan, ahlaklı, edepli yaşamayı seçiyorsan, gerçekten emeğinle bir şeyler kazanıp bir şeyler üretiyorsan ve bu şekilde var oluyorsan, sen zaten bu yolu seçmişsindir.
0: Doğru.
1: Bu her dönem var olan bir insan tiplemesidir. Bir de yine her dönem var olan ve farklı yolları seçen bir insan tiplemesi de var. İşte biz onlara karşı yazıyoruz böyle şarkıları.
0: Ve o yüzden de Satılık Yürekler de böylelikle ortaya çıkan şarkılardan biri olmuş oluyor. O zaman hanımlar beyler, stüdyoda da Tuğba Özay bu güzel kadınla beraber söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Satılık Yürekler, onun kendi şarkısı ve Tuğba Özay farkıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo D. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Reklam. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Ve stüdyoda da Tuğba Özay'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve böylelikle yine güzel şarkılardan birini dinledik.
1: Teşekkürler.
0: Ne güzel bir şarkı. Kafes.
1: Kafes. Kafes'in de yine sözleri bana ait. Latin ritminde bir şarkı.
0: Evet evet.
1: Böyle bir Akdeniz havası var şarkıda. Bu şarkı da geçen sene yazın başında çıkarmış olduğum bir şarkıdır. Müziği hem bana hem sevgili İlkay Toktaş'a ait. Yine İlkay'la dayanışma içindeyiz. Ya ben yazıyorum. Mesela İlkay'ı atıyorum. Gece atıyorum diyelim. Sabah bir bakıyorum bestelenmiş halde geliyor falan. Veya da İlkay diyor ki ya Tuğba bana işte toksik ilişkiyi anlatan bir şarkı sözü yazar mısın diyor. Dur diyorum bana birkaç saat zaman ver. Hop böyle şeye yatıyorum sanki hani ne deniyor istihare mi deniyor. Ondan sonra bir bakıyorum geliyor yani sözler.
0: Ne?
1: Ben 4 yaşında okuma yazma öğrendim. Babam yazar. Çok sayıda biliyorsun kitabı var.
0: Evet evet. Seninle bayağı bir konuştuk ilk programda.
1: Hem şiir kitapları, eğitim kitapları, ders kitapları vesaire derken. Yani tabii genetik aktarıma da inanıyorum. Ben babamın dayısı, büyük dayısı Bedri Rahmi Eyüboğlu. Türkiye'nin önemli şair, yazar ve ressamlarından biliyorsun. Babam zaten olağanüstü bir beyin. Bana da geçmiş yani bu. Mesela ben babam küçükken daktilosunda yazılar yazarken işte şiirlerini falan yazarken hep böyle onu görüyordum ya. Benim de bir oyuncak kamyonetim vardı. Kamyonetimi ters çevirirdim. Arasına dosya kağıdı koyardım. Yandaki tekerleği döndürür. Sanki ben de daktiloda bir şey yazıyormuşum gibi. Yani çok küçük yaşlarda başladı bu sevda aslında bende. Ve şu an kendimi en iyi ifade edebildiğim alan olduğunu düşünüyorum. Mesela Bülent Seyhan, Seyhan Müziği'nin sahibi biliyorsunuz. Türkiye'de ilk 5 prodüktörden biridir. Bülent abiyle konuştuğumuz zaman bana hep şunu söylüyor. Yani sen gerçekten hiç pes etmedin. Hatta ilk albümü dinlediğinde sen demişti Sezen Aksu'nun tahtını oynamışsın. Sanat yapmışsın dedi. Çünkü hep böyle millet böyle... çok hani piyasa şarkısı diyeceğimiz.
0: Tabii.
1: Böyle sadece eller havaya içi anlamsız boş şeylerin peşinde de koşabiliyor ki bazen. Bir de ben destekte görmedim yani. Hep kendi imkanlarımla, kendi gücümle, kendi varlığımla hep devam ettim hayatıma. Ve yılmadım da. Ve geçenlerde yine Bülent Bey'le konuştuğumuzda dedi ki helal olsun sana dedi. Hani hiç dedi geri adım atmadın. İlk gün demiştin ki ben kendi şarkılarımla yürüyeceğim. Aynen de o dediğini yaptın. Kendi şarkılarınla ilerliyorsun dedi. Benim çünkü yani yazma yeteneğim var. Bu yeteneğimin farkındayım. Benim yazdığım sözleri herkes bir araya getirip yazamaz. Bu bir gerçek. Yazmak başka ayrı bir yetenektir yani.
0: Peki şarkıları böyle yazarken özellikle bu Vallahi Bilmiyorum isimli şarkı.
1: Vallahi de
0: D'si bilmiyorum.
1: D'si de var.
0: Vallahi
1: kanal,
0: de.
1: Radyo D gibi çok, bak D'si de var.
0: Çok üzüldüm. Şimdi şarkıda yazarken seni en çok öfkelendiren şeyi sorsam ne dersin?
1: Adaletsizlik ve her yerde şiddetin bu kadar çok baş göstermiş olması. Bu duygulardan yola çıkarak zaten yani bu öfkeyle yazdım. Aslında bugün yapay zekaya da sorduğunuz zaman her ne kadar yapay zekacı olmasam da bazı noktalarda doğru kullandığımız zaman zaten her şey böyle değil midir? Yani teknolojiyi iyi, olumlu yönde kullandığın zaman, insani olur, kötü yönde kullandığın zaman çok şeytani bir şeydir
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru.
1: Önemli olan iyi yönde ve dozunda kullanabilmek. Şimdi mesela bakıyorum ya düne kadar yazmayı bilmeyen insanlar bu yapay zeka çıktı çıkalı şarkı yazdım diyor. Ve işte bana göndermek istiyorlar falan. Mesela çok var etrafımda şu anda böyle. Kimse kusura bakmasın da anlıyorum. Sözlerden de anlıyorum. O kafiyeden de anlıyorum. Ya da o kafiyenin uyumsuzluğundan da anlıyorum. Yani ben yapay zekayı benim gibi bir ileri zeka gayet iyi anlayabiliyor yapay zeka olup olmadığını üretilen şeyin. Ama şu var mesela vallahi de bilmiyorum'u yapay zekaya sorduğun zaman şöyle bir cevapla karşılaşıyorsun. Son yıllarda yani 90'lardan bu yana bu tarz protest söylem içerisinde olan pop müziği şarkıları çıkmadı. Yani bunu dediğim gibi yapay zekanın kendisi de söylüyor.
0: Evet, evet.
1: Baktığın zaman evet, yani vallahi de bilmiyorum, protest bir şarkı. Ama dünyanın bu kötü gidişatına içimizdeki isyan, yani toplumun bir iç sesi ve şarkıyı çok muazzam sanatsal bir işte aşk şarkısı, meşk şarkısı, bilmem ne şarkısı olarak dinlemeyeceksiniz. Yani bunu, bu şarkıyı anlamak için öncelikle bir hayata karşı bir fikriniz, bir duruşunuz olması lazım.
0: Ve şarkıda
1: özümseyeceksiniz yani, evet, şarkının tüm sözlerini.
0: Bir de renkli, yani böyle baktığımda Karadeniz kemençesi fikri var mesela.
1: Evet, o benim fikrimdi.
0: Bu senin fikrin değil mi?
1: Karadenizli bir ailenin kızı olunca. Şimdi şöyle.
0: Bir de Cahide Palazzo'da bunu kliplendirdin. Böyle evet, çok gösterişli bir mekanda böylesine sert mesajlar içeren bir şarkıyla.
1: Şimdi niye öyle?
0: Klip çekmek senin için nasıl bir fikir oldu?
1: Şimdi orada bazı heykeller var biliyorsun.
0: Evet.
1: Mesela orada diyorum ki yak o putu, sök at kökü.
0: Evet.
1: Yani o putu yak diyorum. Ve orada bir görüntü geliyor. Cahide'de çekilen bir görüntü. Bazı kesimlerin, yani bu küresel çapta düşünürsek eğer, bazı kesimlerin tapındığı şeyler var, semboller var. Aslında oradaki bazı figürler de bende onu çağrıştırdığı için çok arzu ettiğim bir yerdi Cahide Palazzo. Bir de sahnesi çok güzel. Sahne çok büyük. Dansçılarımız var. İşte Karadeniz havası var dediğin gibi. Mesela burada 7 farklı enstrüman var. 7 farklı ülkenin enstrümanları bunlar. İşte İsveç gaydası var. Rusların balalaykası var. Dedik ki hani Türkiye'den de en böyle bilindik ve milli enstrümanlarımızdan biri nedir? Kemençedir. Bize has bir şeydir kemençe. Hatta Saffet Hoca önce istemedi falan. Hayır dedim. Bunu dedim, bu şarkının içine koyacağız. Ve onların da o kadar çok hoşuna gitti ki, çünkü şarkıyı çok yükseltti aranjede kemençe. Dansçılarımızla beraber Cahide'de çekim yaparken işte orada bir horon falan tepiyoruz. Geçenlerde ne oldu? Bizim sitemizde oturan bir komşum var. Çok tatlı bir hanımefendidir. Yaşı da ileri bir yaşta. Her zaman böyle benim balkonun önünden geçerken selamlaşırız. Ben kedileri beslerim falan. Böyle ayaküstü sohbet ederiz. Şarkımı dinlemiş, bayılmış. O kadar hoşuna gitmiş ki. Çok güzel övgüler de bulundu falan. Sonra başka bir gün tekrar geldi. Ama bu sefer kapıyı çalmış. Ben o anda açamamışım. Sonra balkonda yine karşılaştık. Dedi ki, neden kapıya geldin biliyor musun dedi. Şarkıyı tekrar tekrar dinliyorum. Hem sözleri çok güzel, hem müziği, hem aranjesi. Kesinlikle ne yap ne et, bir bağlantı kiminle kuruyorsan kur, Eurovizyon'da bizi temsil et dedi. Boyun, posun, güzelliğin, işte yeteneğin, şarkı, her şeyinle dedi bizi temsil edebilecek bir insan. Bir de aranjeden falan da anlayan bir insan. Eşi de müzik öğretmeniymiş falan. Yani toplumdaki yansıması çok güzel. Şu anda 4 tane de ödül aldık.
0: Ya çok güzel.
1: Evet, yani güzel çıkış yakaladı şarkımız. İşte sizlerin de desteğiyle inşallah daha da güzel nice kitlelere ulaşacağız.
0: Şimdi baban için yazmış olduğum bir şarkı var Araf. Şarkıya gideceğiz ama çok kısa toparlamanı istiyorum. Yani toplamda bir dakikamız ya var ya yok, öyle söyleyebilirim sana.
1: Bitti mi program?
0: Yok, bitmedi. Reklama gitmemiz gerekiyor çünkü.
1: Maşallah maşallah. Maşallah. Radyo D kazansın. Çağlar'cım evet, kazansın.
0: Ya bir tanesin. Evet, Araf için söyleyeceklerini alayım. Şarkıya pas at.
1: Hemen söyleyeyim. Araf'ın da sözleri bana ait. Müziği İlkay Toktaş, klip yönetmenliği Erkan As, aranjesi Saffet Ulcay. Babacığım gittikten 12 gün sonra babam için yazdığım bir şarkıdır. Çok Araf'ta olduğum duygularda, böyle çok karışık duygular içerisinde olduğum bir dönemde. Yani gitmek ile kalmak arasında, gitmek dediğim, hani bu dünyadan göçüp gitmekten bahsediyorum. O duygular içerisinde yazmış olduğum bir şarkıdır. Kimse Araf'ta kalmasın. Araf'ta duygular çok zordur.
0: Hanımlar beyler, Tuğba Özay babasına ithafen yazmış olduğu Araf isimli şarkı şimdi Radyo D'de. Araf.

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.043 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.60'tan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.076, çeyrek altın 10.304 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Reklam.
5: Radyo D.
6: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
7: Komple Tuğba. Beş buçuk dakikamız kalıyorum. Komple mi diyor? Komple diyorum.
8: Ne çabuk bitti. Keyif yani gerçekten sohbetine ya doyum seninle olmuyor.
7: Kesinlikle. Seninle de karşılıklı oturup sohbet etmek kadar benim için keyif veren bir şey inan olamaz yani.
8: Bu arada
7: yani
8: bana mesajlar geliyor. Sana geldi mi bilmiyorum ama.
7: Bana da
8: sevgili
7: geliyor.
8: Sevgili Doğan Ay beyefendi çok güzel şeyler söylemiş. Harika bir program. Çok enerjiksiniz. Senin konuşmalarına bayılmış, enerjine bayılmış.
7: Ya.
8: Şarkılarımıza bayılmışlar.
7: Özcan
8: Bey,
7: selam
8: Özcan Bey selamlarını iletmiş, çok güzel bir yayın oluyor demiş. Hepsine, dinleyicilerimizin hepsine çok teşekkürler.
7: Çok teşekkür ediyorum ben de bu güzel yorumlar ve iltifatlar için. Ama bu tamamıyla sevgili Tuğba Özay'ın güzelliği. Onun güzelliği bizim stüdyomuza doldu, bize yansıyor. Vallahi öyle, ayna. Yani biz aynayız.
8: Canım benim.
7: Şimdi artık son düzlükteyiz. Şöyle yapayım, ben aslında klişeyle gitmeyeyim, sana bırakayım. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeye atladığın bir şey var mı Tuğba? Program senin sonuç itibariyle. Bu 5,5 dakikamız var.
8: Bugünlerde basında oldukça yer alıyoruz. Sebebi de ya sevgili Yeşilçam'ın iki efsane ismi sevgili Nuri Alço ve Coşkun Göğen'le birlikte partilerde sevenlerimizle buluşuyoruz. İlk startı Kınalı Adana'ya biçte verdik. Şimdi ayın 19'unda Çeşme'deyiz. Çeşme, Alaçatı bekliyoruz bütün İzmir.
7: Ay.
8: Evet yani hem Nuri abinin hem Coşkun abinin varlığı o kadar güzel oluyor ki insanlar o kadar sevgi gösteriyorlar ki. O yüzden işte programın başında da dedim ya Çağlar'cığım, yaşarken kıymet bilelim, yaşarken değer bilelim.
7: Ya gerçekten sana bir şey soracağım. Yıllardır hakkında çok haber yapılıyor, çıkıyor magazinsel vesaire. Ama en komiği sence hangisiydi desem?
8: Ya komiği mi diyeyim yoksa
7: karamiza.
8: Ya aslında evet tam karamiza. Tam karamiza. 17 yaşında dünya ikinci güzeli seçildim.
7: Evet.
8: Daha sonrasında babacığımla Bodrum'a gitmiştik. Annem de arkamızdan gelmişti zaten. Babamla marinada yürüyoruz. Gazeteciler bizi çekti ve babamla sevgili olduğumu yazdı.
7: Ya olabiliyor.
8: Yani böyle bu, hani böyle bir şey olabilir mi? Yani daha var bir sürü bir şeyler var da ama bu gerçekten çok kara mizah bir durum.
7: Bu üniversite yıllarında benim de başıma geldi. Annemle bir mekanda yemek yerken bana dediler ki seni sarışın bir kadınla görmüşler dediler. Halbuki arkasında dönük olarak oturan annemdi.
8: Ya o yüzden her gördüğünüze, her okuduğunuza inanmayın canlarımız.
7: Evet. Peki şimdi bugün Tuğba Özay hakkında.
8: Bu arada bir şey daha var. Bak o da aklıma geldi. 2007 yılında bayağı manşetler atılmıştı. Neymiş efendim, benim zeytinyağı fabrikam varmış
7: evet,
8: falan.
7: Evet, en çok yanlış bilinen şey mesela.
8: Aa, bir de ayak numaram ya. Bak çok doğru bir... Ya ayağıma 42 yazıyorsunuz. Yazmayın, benim ayağım 39-40 ya. Allah Allah. Evet.
7: O kadar.
8: Evet, bir de evet. Var ya, bir de sizin kuruluş, medya kuruluşunuz yazıyor. Özellikle Hürriyet'in bir...
7: Gerçekten mi?
8: Evet ya, internet sayfanızda Tuğba Özay ayak numarası 42. Allah'ım deli oluyorum. Kaç tane kadın bana mesaj attı. Tuğba Hanım benim de 42, nereden buluyorsunuz? Özel mi yaptırıyorsunuz? Giymediğiniz ayakkabıları verir misiniz falan
7: diye. Hemen buradan yukarıya gazeteye
8: diyorum
7: çıkıyoruz.
8: Diyorum ki vallahi lütfen 39-40 olarak güncellerseniz sevinirim. Yine yanlış bilinen şeylerden biri İzmir doğumlu. Hayır, İzmir doğumlu değilim. İzmir'imi çok seviyorum. Ülkemin her yerini çok seviyorum ama İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme Bağdat Caddesi, cadde kızıyım, Kadıköylüyüm. Çift Yavuzlarlıyım. Baba tarafı Trabzon, anne tarafı Antalya ve Bozkır. Yani iki tarafta var. Akdeniz Karadeniz karışımıyım. Başka yanlış bilgi. Oo bak, konuştukça bayağı çıkıyor ha. Bayağı çıkıyor.
7: Peki,
8: yani.
7: Peki şöyle tekrar bu...
8: Ama şu ayak konusu, bak ayak numarası çok önemli.
7: Lütfen ayak
8: numarasını... Ne ya, ben günü vermeyeyim ya, Allah
7: evet,
8: Allah.
7: O kadar, o kadar Tuğba Özay'ı sinirlendirmeyin arkadaş.
8: Evet, çok kanıma dokunuyor ayak evet. numarası konusu.
7: O naif...
8: Bırakın bu ayakları.
7: Evet, bırakın bu ayakları. Gayet naif, güzel, ince, ruhlu evet. bir kadın yani. Her şeyden önce böyle şeyler kesinleşmeden bir kadın olduğunu karşınızda unutmadan böyle evet. haberleri yazmayı değerlendirin. Tekrar evet. ikinci kez değerlendirin.
8: Evet, lütfen. Ayak
7: Her şeyden önce karşınızda bir kadın var. Ayak bilekleri ince. Ayak numarası 39. Yanlış bilinen şeyler.

0: hayata geçiriyoruz.
1: Aa, şarkı projesi olarak çıkartmış oluyorsun.
0: O da şarkı oldu. Harika. Zaten. Onun dışında ne şarkılar yazdım bildiğin gibi değil, daha bir sürü şarkılarımız var.
1: O zaman
0: var.
1: Bu demek oluyor ki yeni projelerle tekrar tekrar biz Tuğba Özay'ı stüdyoda da göreceğiz.
0: Vallahi ben ölene kadar hayatım başınızdan eksik olmayacağım.
1: Ya deme öyle ya. Yani deme öyle.
0: İkinci bir Ajda Pekkan vakası yaşayacaksınız.
1: Ya, bunu benim babam da çok kullanıyor bu kelimeleri. Ben öldükten sonra artık şöyle yaparsın deme, böyle şeyler söyleme. Daha olumlamayla söyle.
0: Yok.
1: Ben... Burada olduğum
0: ben
1: sürede
0: yaşadıkça.
1: Ben yaşadıkça. Evet, tamam, daha olumlamalı. Aynen.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Ölüm de yani artık hani özellikle babacığımdan sonra yani çok kabul ettiğim bir şey. Ben hele ki çocukken çok korkardım. Küçükken çok korkardım. Ama artık bakış açım çok değişti. Tabii ki yaşamak ister insan, ama güzel yaşayalım hepimiz, insanca, insana yakışırcasına yaşayalım. Ya bakıyorum etrafıma Çağlar'cığım, herkeste bir yani mutsuzluk, herkes bir anksiyete, herkes bir panik atak, herkes bir depresif. Ben de senin gibi düşünen bir insanım. Bana mesela doğa çok iyi geliyor. Ben doğada olduğum zaman arınıyorum. Ruhum çok böyle çocuklaşıyorum. Mesela bir denizde yüzeyim, ne bileyim bir nehirde yüzeyim ya da bir ağacın altında böyle vakit geçireyim. Tek başıma olmayı çok
1: takip
0: seviyorum.
1: Takip ediyorum seni. Yürüyüşler yapıyorsun, evet, denize yani, giriyorsun. Böyle kimsenin gitmediği sessiz sakin koylarda denize
0: öyle
1: girmeyi
0: mesela
1: tercih ediyorsun.
0: Şey aldım, subboard aldım.
1: Evet, evet.
0: Ondan sonra bir de bisiklet aldım. İnşallah yakında işte Antalya'ya gideceğim. Ve bol bol görüntülerimi göreceksin
1: ya,
0: o zaman.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Çünkü doğa gerçekten bana en iyi gelen şey, ruhuma en iyi gelen şey. Doğa
1: bizim bir subboard deyince aklıma şey geldi. Bir arkadaş grubu organize ediyorlar. Subboard Antalya Konya altında denize gireceğiz, hep beraber buluşuyoruz falan diye. Şey gibi Ganj Nehri etiketiyle Konya'ya aldım paylaşım. Sadece sap yapmak istemiştim. İstediğim şey bu değildi diye.
0: Çok
1: Ganj Nehri gibi Hindu müziğinde koymuşlar altta.
0: Ama işte kalabalık yerlere gitmeyeceksin. Bana takılacaksın. Ben böyle en sakin yerleri keşfeden bir insanım. İnsansız hava sahası beni mutlu ediyor açıkçası. Yeteri kadar insanların içindeyiz zaten.
1: Evet.
0: Bir de hayvanlarımızı çok seviyorum. Yani hayvanlar. Bu arada Radyo D ailesini tebrik ediyorum. Çünkü içeriye girer girmez kedileri çok seviyoruz diye bir yazı paylaşmışsınız.
1: Evet.
0: Kapıda ve bir baktım içeride böyle bayağı tospik bir kedi oturuyor. Evet. Prenses. Instagram'da da fotoğrafımızı paylaştım zaten üçümüzün. Hayvanları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Lütfen sizler de sevin ve koruyun. Madem ki Tanrı'ya inanıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. Zaten o her yerde. O bazen bir kedinin gözlerinde, bazen bir ağacın gölgesinde, bazen bir denizin dalgasında, bazen bir bulutta, bazen bir yıldızda, doğan güneşte, parlayan ayda. Yani o yüzden
1: Ayten Alpman şarkısı gibi oldu.
0: Hayatım ben yazdım mı böyle yazarım diye. Ama öyle yani şimdi hem inançlardan bahsedip hem de bu kadar doğayı katletmek.
1: Tabii kesinlikle.
0: Hayvanlar katletmek, insanlara bu kadar zarar vermek, siz aslında kendinize zarar veriyorsunuz. Dünya dönüyorsa da iyiler sayesindedir. İyi ki iyilik var, iyi ki iyi insanlar var. Yoksa düşünsene her yerde kötülüğün olduğunu, her yerde şiddetin, her yerde bir katliamın, her yerde bir ahlaksızlığın, her yerde bir adaletsizliğin olduğunu düşünsene. Yani yatın kalkın iyiler sayesinde bu dünya dönüyor. Onların direnişleri, onların inançları sayesinde, onların iyilikleri, yani biz gibilerin iyilikleri sayesinde bu dünya dönüyor. Aslında bazen düşünüyorum, Amişler gibi mi yaşasak Çağlar? Biliyorsun değil mi Amişleri?
1: Ya geçen yok, o da çok aşırı ya. Amişlerle alakalı geçenlerde bir dijital platformda bir dizi seyrettim. Böyle bir sapkınlık, böyle bir radikallik olamaz ya.
0: Sapkınlık demeyelim ama. Ya.
1: Ama onlar, sapkınlık derecesindeydi Tuğba. İzledin mi onu?
0: Yok, izlemedim ama
1: orada o yüzünü yansıtmışlar. Şimdi, 8 bölümlük bir dizi izledim. Malum herkesin bildiği popüler bir dizi platformunda.
0: Belki de karalamak için de hani o şekilde göstermiş olabilirler. Hani izlemedim ama sapkınlık dediğin için oradan yola çıkarak söylüyorum. Örneğin şimdi sosyal medyada geçenlerde karşıma çıktı ve bana da teklif ettiler. Yazıştık kendileriyle. 18 kişilik bir arkadaş grubu Çanakkale tarafında bir köy yapıyorlarmış Çağlar'cığım ve kendi içlerinde bir yaşam kuracaklarmış. Dışarıdan

0: Hani eğer katılmak istiyorsan, o köye yerleşmek istiyorsan herhalde belli kriterleri var. İşte doğayı seveceksin, insanlara saygılı olacaksın, yerlere çöp atmayacaksın gibi gibi, böyle bir paylaşma şeyi de var aralarında anladığım kadarıyla. Aslında iyi insanlar, bence iyi insanlar bir arada, kötüler de bir arada otursunlar ki düzen bozulmasın ya. İyilerin düzeni bozulmasın. Ben kötüler yüzünden sürekli hasta, sürekli böyle moralsiz olmak zorunda değilim yani. Sen de değilsin, hiçbirimiz değiliz. Kötüler defolsun gitsin bu dünyadan ya.
1: Vallahi. O kadar.
0: Ay, sevmiyorum ya. Gerçekten hani kötü haberleri sevmiyorum artık. Kötü şeyleri duymak, sürekli kötü şeyler görmek istemiyorum yani. Zaten hepimizin bir tane ömrü var
1: Ben
0: ya.
1: Çok uzun zamandır zaten haber bültenlerini falan takip etmiyorum.
0: Ben
1: artık
0: de
1: kötü bir şey görmek istemiyorum.
0: Evet,
1: dünya adına ve ülke adına.
0: Evet, aynen.
1: Demişken artık yüzümüzden tebessüm eksik olmasın. Tebessüm ettiren, enerji veren şarkılar da gün boyu Radyo D'de. Tuğba'cığım, biz programın sonuna geldik.
0: O zaman tatil şarkımla bitirelim.
1: Vallahi de bilmiyorum. Bence vallahi de bilmiyorum mu bir daha dinletelim.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ben bunu çok seviyorum.
0: Çok teşekkür.
1: Çünkü diğer şarkıların zaten enerjisi yüksek şarkılar var. Bu bana ithaf ettiğin şarkılar var falan, ama bu biraz daha böyle, daha enerjisi yüksek, daha
0: bu
1: farklı.
0: Bu toplumun iç sesi.
1: Farklı bir Tuğba Özay da var karşımızda.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Görüntü olarak da öyle her zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kendimin en iyi versiyonundasın.
0: Ay, çok teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: Her yıl kendinin en iyi versiyonundasın.
0: Çok teşekkürler. Zaten 20 yaşında yaptığımız hataları hala bugüne taşıyorsak biz yaşadığımız hayattan hiçbir ders alamamışız demektir.
1: Evet.
0: Çok doğru bir yaklaşımda bulundun. Evet, kendimin iyi bir versiyonundayım. Daha iyi olmak için de mücadele ediyorum ve bu mücadele de kendimle zaten. Savaş değil, sadece kendimin daha iyi versiyonunu ortaya çıkarabilmek için. Tabii ki herkes çok mutlu olsun, herkes güzel koşullarda yaşasın, ülkemde, dünyamda güzel şeyler olsun, çünkü hepimizin bir tane ömrü var, ikinci şansımız yok. Sevgiyle kalın, sevgiyle yaşayın. Bu arada Tuğba Özay sadece bir düşünce veya sadece bir aşk temalı bir şey yazmıyor. Tuğba Özay'ın şarkılarının hepsini dinlediğiniz zaman kendinizden çok şey bulacaksınız. Bazen bir ayrılık acısı, bazen bir aşk acısı, bazen bir özlem, bazen baba hasreti, bazen anne sevgisi, bazen eşinizin, dostunuzun, arkadaşınızın sesi, bazen kadınların dayanışması. O kadar çok anlattığım hikaye var ki şarkılarımda. Dediğim gibi ölmeden önce değer bilmek lazım. Tüm şarkılarımı dinlemenizi arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Tuğba Özay, yine enerjin, samimiyetin ve üretkenliğinle stüdyodaya bize renk kattın. Yazdığın, ürettiğin, bu cesurca anlattığın her projeyle de hep adından böyle söz ettiriyorsun, ama bundan sonra da söz ettirmen dileğiyle diyelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi de Bilmiyorum isimli şarkınla da kapanışı yapalım.
0: Evet.
1: Yeni projenle tekrar seni stüdyoda da ağırlamak dileğiyle diyorum.
0: Evet, ben de çok mutlu olurum. Seni çok seviyorum. Tüm ekibine de, Radyo D ailesine de teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım, gelsin Vallahi de Bilmiyorum.
1: Ya hanımlar beyler, yine hem iyi bir dost, hem de gerçekten yine yaptığı işlerle de adından bahsettiren, podyum dünyasından dediğim gibi popüler müziğe de adım atan ama 10 parmağında 10 marifet, yazar kimliğiyle, oyunculuğuyla da adından bahsettiren Tuğba Özay'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik Stüdyo D'de. Yeni projeleri de onu tekrar ağırlamak dileğiyle diyorum. Kulağınız burada olsun. Yeni saatle beraber tekrar sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Allah'ın...

söyle bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum. Ölünüzü dirinizi her gün benim

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

ayran, gelsin Sütaş ayran. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya, story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Gürüzay'la Hava Civa. Gel.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj bu
3: ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj
5: Shop'a ekspertiz. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam. Radyo
6: D. Kamu spotu.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
8: Radyo D. Merhaba, ben Güliz Ayla. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Oh.

0: Herkese bir kez daha keyifli günler burası. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104 hanımlar beyler. Gülşen'i Ruhuma Asla isimli cover çalışmasıyla geride bıraktık. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda P

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Barış her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların, sevilen şarkıların, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler.

0: çıksam çık saraydan, ağlıyorsan dön yoluna, aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
4: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.052 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.090, çeyrek altın 10.328 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbal Caddesi'nde eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'le.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Steaks.
1: Sıradaki şarkı sıcak.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Okbeydan'ı Zincirlikuyu, Florya Avcılar, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Doğada ne varsa zevranı da.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıktan

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.070 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.170, çeyrek altın 10.466 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, şımarık.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. 15 Temmuz destanı 10. yılında gökyüzünden raylara, meydanlardan havalimanlarına kadar tüm Türkiye'de yaşatılacak. İstanbul Boğazı'ndaki 150 dronlu gösteri, Kızılay'daki dijital zaman tüneli ve Üsküdar'daki etkileşim ve hatıra ağacı gibi ileri teknoloji odaklı projelerle milli birlik ruhu dijital hafızayla buluşacak. Mecliste görüşülmeye başlanılan 12. yargı paketiyle suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların artırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerin uygulanması ve ailelerin bakımla gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 2.475.019 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İller arası göç eden nüfus dağılımında İstanbul 329.000 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ederken en az göç alan iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi

World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Umran Oto Ekspertiz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'de. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: söyle, hazır mı WhatsApp? Instagram hazır mı? La la la la la la la la la la la.
1: İrfan Aslanhan.
0: Sağ ol canım, sağ ol. Ses deneme bir ki ses. Efendim Seyyar'ın stüdyomuzun kapağını açtık sevgili dinleyenler. Dün Bodrum'dan başladık, bugün de buradayız. Bu yaz burada mı? Ey selam selam selam, ne haber, nasılsınız yahu, siz hayırdırsınız? Ne oluyor, bir rehavet mi var? Tabii güvenimizi sarstılar, güvenimizi. Efendim burası Radyo D. Canlı yayınımızı stüdyomuzu taşıdığımız Bodrum'dan yapıyoruz. Sizlere de bir amacımız, bir Bodrum havası estirmek. Tıpkı Halikarnas balıkçısı gibi, böyle nasıl Cevat Şakir palmiyeleri, begonvilleri, mimozaları, 40'a yakın değişik bitki türünü biliyorsunuz Bodrum'a Cevat Şakir kaba ağaçlı, yani Halikarnas balıkçısı getirmiştir. Ben de radyo canlı yayınını Bodrum'a getiren bir adam. Vallahi. Bazı radyocu dostlarımız, dün akşam konuşuyoruz, kızıyorlar bana. Diyorlar ki yani biz de talep ediyoruz radyomuzdan falan. Bu Seyyar stüdyo bir tek bende var vallahi. Söyleyeyim. O yüzden bir misyonumuz var efendim. Turizm kötü, onu canlandırmaya geldik. Bugün toplantımız var. Akşam Cenk abiyle, Cenk Eren'le bir araya geleceğiz. Armağan Çağlayan'la. Size yani Bodrum'un turizmini coşturmak, turizmini coşturmak için çalışıyoruz efendim. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Akşama size sürprizler, Armağan Çağlayan ve Cenk Eren'den. Instagram'da kalın bakın. İrfan Boşluk Aslanhan Instagram'da ve radyomuzun 0549 204 0104'ten de hemen iletişime geçiyoruz. Yaz geldi de ama sıcaklıklar düşüyormuş. Bu nasıl yaz oldu? Vallahi. Valla benden söylemesi, sevdiğin yani birçok otel indirimler yapıyor. Tabii yumurta dayanınca efendim mecburen bazı oteller kampanyalar yapıyorlar. İşte biliyorsunuz uçurmuşlardı rakamları, düşürenler falan. Eğer düşürmeyen varsa söyleyin, bize düşürttürelim. Onu şey yapalım. Valla son veriler yaz ortasında... Böyle mini kutup soğuğunun geleceği. Yani kombi mi yakacağız? Ne yapacağız bu yazın ortası? Vallahi billahi.

0: Efendim özleyenler için. Meraklısına yani radyo makinesi size çalışıyor. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Radyoda görüyorsunuz, hayatın içinde her zaman sizinle efendim. Yazın sizinle, Bodrum'da sizinle, İstanbul'da, orada burada, Antep'teydik efendim. Önümüzdeki hafta Trabzon istiyor, gidebiliriz. Ne oluyor, havalar şimdi soğuyor muymuş bu yazın ortasında? Niye böyle, evet, bir şey, evet, oldu abi, ya?
1: Aradan bir soğuk geliyor.
0: Aradan derken bir yer kapı mı açık kaldı? Aradan derken arası neresi o arası?
1: İyi olur abi ya, çok sıcak. Aradan böyle bir soğuk gelmesi.
0: Bir gün böyle bir serinlese değil mi ya? Klima mı kardeşim, bu ayarını yapalım da. Yani ama enteresan tabii sevdiğin, yani önümüzdeki günlerde ya 20'sinden sonra bir soğuk hava dalgası gösteriyor. Gerçekleşirse alışık olmadığımız bir yaz olacak. Ama tabii iklimin serinlemesi ayrı, insanlar da çok sıcak memlekette. Biz de birbirimizi ısıtıyoruz. Kimse durmuyor, rahat durmuyor ki efendim. Habire sıcak gelişme yazıyor ekranda. Habire sıcak olay, sıcak gelişme. İnsanlar çok sıcak.
1: Ricky Martin çok gergin abi.
0: Çok gergin efendim. Dokunamıyorsun ya. Elektrik çarpıyor insanların üzerinden. Bizim insanımız da sıcak. Biliyorsunuz Ricky Martin'i tanıyor musun, Ricky Martin'i? Nasıl bilmiyorsun Ricky Martin'i ya? O kadar mı küçüksün sen?
1: Bayağı küçüğüm abi. Araba modeli gibi falan benim de 10 tane.
0: Oo, Ricky Martin Türkiye'ye geldi. Hülya Avşar onun poposunu elledi. Hiç hatırlamıyor musun?
1: Yok abi.
0: Hülya Avşar'ı hatırlıyor musun?
1: Biz manifestçiyiz abi. Bizim yaş ona yetiyor.
0: Hülya Avşar'ı hatırlıyor musun?
1: Tabii tabii.
0: Ha, Hülya Avşar'ı hatırlıyorsun. Tamam. Peki. Efendim Ricky Martin geldi. Yıllar sonra konser verdi biliyorsunuz. Ediz'imiz de Ricky Martin'in önünde sahne verdi. Efendim. Evet, Ricky Martin demiş ki dünyanın birçok yerini geziyorum ama Türkiye'deki sıcaklık bana her zaman farklı geliyor. Türk insanının misafirperverliği, gülümsemesi ve insanların içten yaklaşımı gerçekten çok etkileyici. Bakın bizim sıcaklık hiçbir yerde yok. Bak Ricky söylüyorsa Ricky doğru söylüyordur. Bak elin Ricky'si doğru söyler. Bak o yüzden.
1: Ricky Mert adam, delikanlı adam.
0: Evet yani Ricky Mert adam, delikanlı adam Ricky Martin. Ricky gerçekten de hani bütün dünyayı gezer Ricky. O yüzden de Ricky bir sıcaklık hissettiyse hissetmiştir yani, o yalan söylemez. Sevdiğin yerle hatırladınız mı Ricky'yi? Ricky Martin. Hatırlanmaz mı ya Ricky Martin? Tabii ya. Çok sıcağız gerçekten. İnsanımız sıcak, gündemimiz sıcak. Yani bizim popçumuz sıcak, oyuncumuz sıcak, rockçımız yanıyor yani. Öyle bir memleket efendim. Hoş geldiniz, bir bakayım sizlere ya. Bodrum'un şu güzel manzarasından selam olsun yurduma. Vallahi komşular kusura bakmasınlar, rahatsız etmeye geldim. Söyleyeyim net. Ben bugün itibariyle burada hepinizi rahatsız edeceğim. Aç sesi, aç, aç. Abi sorma yani, Bodrum'u Darula Cize'ye çevirmişler yemin. Aç, aç, aç, aç, aç. Evet. Özkan'ım selamlar, hoş geldin canım benim, merhabalar.
2: En canlı, heyecanlı, yakışıklı, en babası, babaların babası İrfan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş geldin. Valla bizde pek bir hayır yok. Sende varsa sen bize söyle ya.
0: Hayırlı hiçbir şey yok vallahi. Memlekette şu an çok sıkıntılı durumlar. Merhabalar, hoş geldiniz efendim.
2: İrfan'cığım iyi bayramlar güzel kardeşim. Neredesin? Nerede geziyorsun babam?
0: Geziyorum.
2: Anlat bakalım. Birkaç görsel at da gönlümü şenlensin güzel arkadaş.
0: Oo. Ya radyomuzun yani WhatsApp'ın olduğu telefon İstanbul Merkez Stüdyomuzda. Ben buradan tabii bilgisayardan açtım. Yoksa ne güzel size bir anlık atardım ya. Vallahi. Gün günün konusunu söyleyeceğim şimdi size. Dün biliyorsunuz gündemle alakalı güvenemiyorum yapmıştık konuyu. Çok üzüldüm gerçekten, insanlar hiç kimseye güven kalmamış duygusuyla böyle bir yorgun, bitkin ve mutsuz. Bugün konuyu değiştirdim efendim. Konuyu takıntılarımız yaptım. Konumuz takıntım var. İrfan, şu konularda takıntım var. Bu insana takıntım var. Bu işe takıntım var diyenler bana 0549-204-0104'e bir gelsinler bakalım. Kimin neye takıntısı var sevgili yerler? Senin var mı çocuğu bir takıntın?
1: Var abi ya.
0: Neyi?
1: Benim takıntım makineye.
0: Böyle makineye mi takıldın?
1: Mikrofonunu tutacaksın.
0: Efendim sizin de canımız dinleyicilerimiz, takıntınız var mı? Bakayım takıntıları olan dinleyicilerimiz.
3: Tamam abim, Erzurum'dan selamlar.
0: Selam canım.
3: Hoş geldin.
0: Hoş buldum.
3: Erzurum bile bu kadar sıcaksa Bodrum'u düşünemiyorum. Allah sana kolaylık versin.
0: Vallahi en korktuğum şey makina ısınmasın efendim, hararet yapmasın. Yoksa bizim de burada bir hararetimiz var. Komşu hararetimiz var. Vallahi yemin ediyorum, komşular hararet yaptı bize burada. Ama hepsine bir antifriz koyacağım yani. Hani merak etmeyin. Hoş geldiniz. İyi bayramlar olsun. İyi bayramım.
2: İfadım, çok özür diliyorum. Yanlışlıkla gönderdim. En başta ve tikli olduğunuz için, en üstte olduğunuz için müşteri paylaştı. Çıktı alacaktım. Ben dedim bu evraklar nereye kayboldu? Tekrardan.
0: Radyomuzda sürekli dinleyici evrak göndermiş. İşte bunun radyoda takıntısı var. Öyle dinleyicilerimiz var. Vallahi böyle sabaha kadar radyoya bir şeyler yolluyor dinleyicilerimiz.
3: Abi bırak boş ver ya. Gelsin kutup soğukları, soğuğun çözümü var da sıcağın hiçbir çaresi yok.
0: Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar. Yandan yandan geliyorlar. İrfancığım, Ricky Martin geliyor tabii diyor. Sıcaklığın da diyor nereden geldiği belli diyor Ricky'ye. Efendim İstanbul Merkez Stüdyolarımıza yayını bırakıyorum reklama. Sonra buraya döneceğiz tekrar Bodrum'a. Takıntılarınıza bakacağız efendim, takıntılarınıza. Ahmetciğim hoş geldin. Neredesin sen? Tatildeydin.
4: Ya, dede açsam Türkiye'ye giriş yaptım, yoldayım. Galiba 8 gibi falan İstanbul'da olurum.
0: Oo güzel.
4: Yeni... Kaçmışsın Bodrum'lara.
0: Kaçtım, sen geliyorsun diye İstanbul'a buraya kay. Efendim herkes ayağını denk alsın. Ahmet geri dönmüş. Evet. Reklam, reklamlardan sonra buradayız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
4: pilot garaj, şoto ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: inan, gelsin Sütaş ayran. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Kemal Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Ne biliyorsun?
4: İrfancığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Radyo makinesi.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için

0: Coşturu bu oynatmaya geldik efendim. Nereye? Bodrum'a. Bodrum'dan canlı yayınımız bugün de başladı. Saat 20'ye kadar beraberiz. 0549-204-0104'te. Bugün konumuz takıntılarımız. Kimin neye takıntısı var? Biraz bununla eğleneceğiz. Sizden böyle daha mizahi bir dille, daha eğlenceli mesajlar istiyoruz. WhatsApp'ımıza, işte Twitter'a, Instagram'a nereye yazarsanız. Şimdi Ahmet dedi ya, nerede? Dede Ağaç'tan, Kırklar Elinden böyle giriş yapmış Türkiye'ye, tatile gitmişti. Yeni bir düzenleme varmış Ahmetciğim, onu gördün mü bilmiyorum. Bu yeni düzenleme ile birlikte yabancı plakalı araçlar araç sahibi araçta bulunmasa dahi kullanabilecekmiş. Yani Türkiye'ye tatile gelecek olan gurbetçi vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bakın zaten yabancı turisti kaçırıyoruz. Bari sizi kaçırmayalım. Bakın Bodrum'da falan indirim yapmaya başlamışlar. Yani akıllanmaya başlamışlar. Bu araç kullanımındaki yeni kolaylıklar da önemli. Bazen şey oluyordu, yani aracını mesela çocuğuna veriyorsun. Ona polis çevirdiği zaman diyor ki araç sahibi nerede diyor. Burada değilse diyor aracı bağlarım diyor, ceza yazarım diyor falan.
1: Abi benim arkadaşım başına geldi.
0: Ne oldu? Böyle
1: insanlar hava atayım diye kabriyoyla geziyordu.
0: Evet.
1: Almanca akrabalarının. Hı. Abi sonrasında bir ceza yedi. Hı. Çocuk 5-6 ay bütün maaşını ona ödemeye verdi.
0: Oo evet. Şimdi ama bu kalktı sevgili dinleyenler. Mevcut uygulama... Eskiden yabancı plakalı aracı sadece tescil sahibi kullanabiliyordu. Şimdi tabii eş, çocuk, anne, baba, kimse, torunlar, onlar da kullanabilecek. Böyle bir uygulama var. Yani güzel, sıkıntı çekmeden böyle bir durum var. Eksik bir bilgi var mı bilen dinleyicilerimiz 0549-204-0104'e bununla alakalı yazabilirler. İyi olmuş, saçma bir şeydi. Yani hani Türkiye'de de öyle mesela, ruhsatını veriyorsun, hanım kullanıyor ondan sonra. Yani bu böyle olması gerekliydi. İyi olmuş efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Söylemiş olalım. Ama burada acil durumlarda diyor. Sadece acil durumlarda mı? Yok. O zaman sürekli her aracı alan der ki acil durumum var der yani. Hani insanımızda yalan mı yok sürekli? Söyleriz yani. Gurbetçilerimiz, gelin şovunuzu yapın memlekette o lüks arabalarınızla. Yani
1: kaç saat? Şey de yapabilir. Acil durumum var, radyoda iyi dinlemem lazım diyerek yola çıkabilirler.
0: Öyle bir yalan mı var? Sen ne kadar takıntılı yaşıyorsun radyo makinesine. Vallahi. Ya 30 saat adamlar oradan geliyorlar, araba kullanıyorlar falan. Ondan sonra arabayı hanıma veremiyor, işte hanımın arabası yok değil mi, üstüne değil, gezecek, şey yapacak, şovunu yapacak memlekette akrabalara. Çok güzel oldu bu, vallahi güzel oldu. Hadi bakalım, gurbetçilere sesleniyorum Almanya'ya.
2: Bir şey mi dedin, seni duyamadım.
0: Demet Akalın, bir şey mi dedin, seni duyamadım da. Anlamadım.

0: Ya Demet abla bir şeyler diyor ama anlamıyoruz ki Demet ablayı. Vallahi kafasında kuruyor. Onlar düşünüyor. Vallahi benim de bir kelimeler ağzıma geliyor da
1: üzülme tatlım alışırsın.
0: Yok alıştık sana alıştık.
1: İsterdim ama.
0: İşte hadi bir tane Demet Akalın'ımız var, ona da alıştık, onu da böyle kabul ediyoruz. Yani Demet abla yakınlarından öğrendim sabah uyanıyormuş. Instagram'a giriyormuş, onlar bugün ne yapayım? Bir 10 kişiyi takip edeyim, bir 10 kişiyi çıkarayım diyormuş. Onlar
1: bir şey mi dedin seni?
0: Ama bir şey diyor anlamıyoruz yani. O yüzden
1: az geliyor, tuttum kendimi aslında sana uyum.
0: Ahmetciğim bir şey mi dedin canım benim? Ver bak.
2: Lahmacun ne kadar oldu?
0: Ne oldu?
2: Fiyat indiyse fiyatlar geleyim İrfan.
0: Ne olmuş?
2: Bodrum'da lahmacun ne kadar oldu?
0: Ha.
2: Fiyat indiyse fiyatlar geleyim İrfan.
0: Bodrum'da lahmacun ne kadar oldu diyor.
1: Aslında sana uygun.
0: Sana şey var, zurna dürüm var bedavaya.
1: Bakalım kim darma.
0: Benden ikram var sana lahmacun. Vallahi. Ahmet Bey acılı mı yersiniz, acısız mı? Bir de nerede yediğinize bağlı. Yalıkavak'ta mı? Yoksa Gümbet'te mi? Nerede yemeği istiyorsun? Lahmacunu nerede yemek istiyorsun? Onu söyle bana, ona göre sana Bodrum'dan fiyat vereceğim, tamam mı? Almanya'dan selamlar demiş bir dinleyicim. Bir arar mısın şu dinleyicimizi?
1: Seni duyamadım.
0: Ya vallahi ara ara canlı yayında şu ne o? Artı 493.779 mu? Ne o? Alo merhabalar. Alo. Almanya merhabalar. Almanya.
3: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim, adınız nedir?
3: Benim adım Melek, yayında değilizdir inşallah.
0: Vallahi Melek'cim biliyorum kıskanıyorsun bizi ama yayındayız. Şu an Melek Hanım canlı yayındayız, Almanya'nın neresindesiniz?
3: Ben Düsseldorf kentindeyim.
0: Düsseldorf, Güzeldorf mudur o Düsseldorf?
3: Ha? Düsseldorf, evet Düsseldorf.
0: Ne yapıyorsunuz o Düsseldorf'ta?
3: Burada yaşıyorum, sizi dinleyerek vakit geçiriyorum.
0: Ha, yaşıyorsun bu hayatı Melek. Vallahi.
3: Evet.
0: Aha,
3: aha. Havamızı atmaya geleceğiz inşallah.
0: Geleceğim mi? Marka söyleme de. Ne var araban? Yani kaç motor?
3: 3-5
0: ne ya Allah sever. Ne bu, Balkan motor mu bu, anlamadım ki ben. 3-5 motoru mu var diyor. 3-5 motor ne?
4: Abi demek ki birden fazla var, onu söylemeye çalışıyor.
0: Yani şey mi var sende, pat pat motor mu var 3-5 tane, onu mu getireceksin memlekete?
3: Evet onlarla hava atacağız.
0: Pat pat motorla ta.
3: Ya şu an çok heyecanlıyım o yüzden. Kusura bakmayın.
0: Kız ne heyecanı. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi bu arabalarınızı getirin. Bakın Bodrum'da bayağı bir sıkıntılar var turizmle. Niye gelmiyorsunuz anlamıyorum ya. Bu sene gurbetçi de yok.
3: Biz 6. ayda geldik Bodrum'a tatili. Şimdi tekrar bu memlekete geleceğim.
0: Görüyor musun nasıl havayı attı bana? Vallahi.
3: Yani.
0: Nereye? Memleket neresi?
3: Memleket Kütahya.
0: Kütahya'ya gideceksiniz. Güzel Melek
3: evet,
0: Hanım.
3: Melek Hanım,
0: Almanya'da ne iş yapıyorsunuz?
3: Özel bir şirkette çalışıyorum.
0: Özel şirkette.
3: Evet.
0: Sizin orada da mı şey var, özel söyleyemiyoruz. Yani bu şeyi yok mu, böyle içeriği yok mu bu özel şirketin?
3: Reklam olur diye Tim Stahltech diye bir tane firma var, orada çalışıyorum.
0: Tamam da bu firma ne üretiyor?
3: Eşim kendisi zaten o firmanın sahibi.
0: Ha, firmayı eşiniz üretmiş yani. O eşim sahibi, eşimi üretiyor, kafasına göre bir şeyler üretiyor. Vay güzel. O eşine söyle, o firma da bu sene kazandıkları parayı getirsinler bize, akıtsınlar bu sene.
3: Tamam söylerim. Kendisi şu an belki yoldadır, dinliyordur sizi.
0: Aa canım benim. Peki eşinizin takıntıları var mı Melek Hanım?
3: Hayır maalesef yok. Sadece Başak Burcu düzenli ve titizdir kendisi.
0: Ya Başak Burcu takıntısı olmaz mı? Takıntılar kralı Başak Burcu ya. Nasıl?
3: Evet.
0: Ne takıntılar vardır eşinde? Ne mesela var mı temizlik konusunda?
3: Ya düzeni çok seviyor. Bir şey yamuk gördüğü zaman muhakkak düzeltmesi gerekiyor. Öyle huyları var. Sözüne sadıktır.
0: Güzel. Yani yamuk derken eşyalar yamuksa mı düzeltiyor?
3: Evet evet, eşya, mobilya, süs, deko, ne olursa, çerçeve.
0: Mesela birinin burnunu görünce mesela yamuk burun demiyor mu? Gelse sana bir estetik yaptırayım diyor mu? Diyor mu?
3: Yok, öyle eleştirileri olmaz insanlara karşı. Çok dürüst dürüstüdür kendisi.
0: Adı nedir abimizin?
3: Murat Gürgün.
0: Murat Gürgün.
3: Girgin.
0: Girgin Murat Bey'e selam ediyoruz. Evet. Girgin Murat Bey'i öpüyoruz. Sağlıcakla kalın.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.
3: Bay bay.

0: Ahmet Bey diyor ki acılı lahmacuna takıntılıyım. Sen gel, ne acılılar var. Hazırda acılı var, yen mi benim sahneyi hatırlıyor mu?
1: Abi şu sonradan görmelere çok takıntılıyım.
0: Öyle mi?
1: Kafayı takıyorum hatta onlara. Hmm. Demet ablayla olaylar ne oldu abi? Bodrum'a gidip halledeceğim demiştin.
0: Vallahi ben arabayı getirmedim buraya, uçakla geldim. Demet ablanın da evini bulmak için araba lazım bana şimdi. Ben yarın tekrar Antep'e gidiyorum. Perşembe günü İstanbul'dayım. Perşembe gecesi arabayı alıp Bodrum'a dönüyorum ve Demet Akalın'ın peşine düşüyorum Bodrum'a. Bodrum'da başına belayım Demet abla, haberin olsun. Biliyorum, adım gibi biliyorum dinlediğini. Peşindeyim, hatta Cenk Eren'i de aldım yanıma. Geliyorum. Haberin olsun. İrfancığım, benim de özel olma takıntım var. İnsanların herkese davrandığı gibi bana davranmalarına uyuz oluyorum diyor. Vay. Efendim, bugün takıntıları konuşuyoruz. Bakalım kimin nasıl takıntısı var. Hemen bir bakalım, şöyle bir takıntı.
2: İrfancığım, iyi yayınlar olsun inşallah.
0: Oh.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım. İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama bırakacağım. Sonra takıntılarınızla devam edeceğim. Reklamlar.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kamp macerası mı başlıyor?
2: Hotline.
3: İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'le sınırsızca.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
10: Getir.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: İştenlikle çalışıyoruz. Tamam mı? Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Radyo D'den, Bodrum'dan, Seyyar Stüdyomuzdan canlı yayınımız devam ediyor efendim. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları ve bugün takıntıları konuşuyoruz. Konumuz takıntım var. Ve onunla birlikte gündemde ne varsa dadalıyoruz efendim. Dadalıyoruz. İşin dadasını çıkartıyoruz radyo makinesine. Bodrum'da da olsa efendim koyuyoruz, karıştırıyoruz. Benim mesela şimdi takıntım oluştu. Bu Ahbap Derneği, Haluk Levent, bir güven takıntımız herkeste oluşmaya başladı. Ama İrem ne diyor? Ben İrem'i anlamadım. İrem Derici. İrem Derici açıklama yapmış efendim. Demiş ki Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri top 10'a bu sene girmezsem olay çıkar. Yani İrem gözü karartmış yani. İndireceğim mi diyor ne? Yahu sevgili dinleyenler, bu depremzedelerin ahını almamamız lazımdı. Gerçekten yani şimdi İrem işin goygoyunda her zamanki gibi o orada. Ama yani bahis sitelerine giden milyonlar var. Masak raporlarında her şey kapak gibi ortada. İrem burada neyin ironisini yapıyor acaba? Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri top 10'a bu sene girmezsem olay çıkar diyor. Radyomuzu dinliyorsa buyursun gelsin. Yani ilk 10'a girenin ne yaptığını gördük yani hani. Gerçekten de yani kime güvendiysek yani elimizde kaldı neyi işte görüyorsunuz. İrem istiyorsa ilk üçe de girebilir. Nerede versene bana bir.

0: Mesela tam tersinden yapsak yani Türkiye'nin en güvenilmeyen top 10 listesine. Vallahi öyle bir şey olsa tam tersinden artık öyle seçsek.
1: Neymiş o?
0: Sevgili dinleyenler, ünlüler arasında Türkiye'nin en güvenilmeyen top 10 listesini yapsak bugün mesela. Ya İrem Derici böyle en doğal, en saf sıralamasında birinci olur ben size diyorum. Öyle bir kız İrem.

0: yahu, yıllarca Seda abla, Seda Sayan, valla çok seviyorum Seda abla. Yıllarca da biliyorsunuz Kanal D'de sabah programları yaptı, izledik. Hep o programda Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü sırasında birinci sıradaydı. Dinleyicimiz diyor ki İrem Derici paranın kokusunu aldı bir kere diyor bak. Vallahi İremciğim buradan Radyo D'den sesleniyorum. Hani adaya veda etmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Avukat Durmuş Bey ne diyor acaba, buyursunlar bir bakalım.
1: Kral. Evet. Yanlış anlama da ben o güvenilmeyen ünlü insan listesine de güvenmem.
0: Ooo.

0: İrfan diyor sondan birinciyi söyleyeyim mi demiş bak. Ne yapsın ya da artık valla memleket insanı olarak güven problemimiz, takıntımız haline geldi maalesef. Günün konusu takıntım var. Bakalım neler geliyor, buyursunlar efendim. Evet.
1: Da da da da.
0: Da da da da.
1: İrfan selam.
0: Selam canım.
1: Oğuzhan ben Kartal'dan.
0: Evet Oğuzhan abicim.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Buyur.
1: Ya bizim ünlülere karşı bir güven hastalığımız nereden geliyor? Yani biz ünlülere niye güveniyoruz? Şarkıcı, ne bileyim tiyatrocu, sinemacı, siyasetçi, futbolcu. Yani ne gerek var güvenmeye? İlla güvenmek zorunda mıyız?
0: Ne güzel söylüyorsun.
1: Ne gerekiyorsa onu yapalım. İzleyelim, dinleyelim.
0: Evet.
1: Ne bileyim oy verelim. Yolumuza bakalım ondan sonra. Yani illa birilerine güvenme hastalığımız var.
0: Ya,
1: top 10, top 20. Gördük işte onları 15'leri 20'leri. Sonra nereye gidiyor?
0: Ya.
1: Ya biz şu illa güvenme hastalığından vazgeçelim diyorum. Yanlış mı?
0: Helal olsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Abi işte bu bizim büyük bir sorunumuz. Böyle ekranda izlediğimiz zaman, sahnede izlediğimiz zaman zannediyoruz ki bunun özel hayatı da, kişiliği de, o oynadığı rol gibi, söylediği şarkıların güzelliği gibi, sesi güzel olabilir ama kişiliği güzel değil adamı ne yapacağız? Biz ama yok yani onu dinlemekten ziyade hayatımızın her yerine sokalım bu sanatçıyı diyoruz. İlah yapalım, göklere çıkaralım ya izlediğimiz yani o bizim hani ekol sanatçılarımız. İsim vermek istemiyorum ama yani Barış Manço'dan tutun Adile Naşit'e kadar, kimden kimlere kadar büyük sanatçılar yani örnek olan sanatçılar. Özel hayatlarında hep sıkıntılı. Gerçekten bunu söylemek istemiyoruz ama yani bizim camiada herkes bilir, anlatmaz ama sıkıntılı. Yani bugün Haluk Levent'in kumarhanede rulet oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Ve bu herkes tarafından bilinir. Şimdi döküldü, herkes konuşuyor. Zaten konuşuluyordu işin mutfağında, kulislerde bu. Kimse ama sesini duyuramadı ki. Neden? Bizim toplumumuz topyekün bir anda böyle sahiplenince ne oldu? Birkaç tane konuşan linçlenmeye başladı. Ve insanlar sesini çıkartamadı. Dinlemedik, kulak vermedik. Al var onlardan bakayım nerede? Bir tane size açayım. Bir ünlü yıllar önce söylemiş.
2: Aramadı kedi.
0: Bak.
3: Olur. Peki arayıp...

0: Müdürce, Tanrı'nın da not alamazsın. Ben nasıl bir adam olduğumu o Tanrı biliyor. İnsanlar da bilenlerdir.
1: Kim? Mustafa Topaloğlu.
0: Sen benden sınıfı geçmezsen hangi nerede sınıfı geçirirsin? Bence hayatının atasını yaptı.
2: Ona nasıl?
0: Ben onu bundan daha anlatmadım. Onu şimdi insanlar duyarsa bırak yardım etmeye yardımları geri çekerler. Çünkü ne demek ya Allah aşkına ya.
1: Efendim 2 yıl önce söylemiş Mustafa Topaloğlu bunları. Mustafa abi. Diyor ki ahbap diye bir şey kurmuş. Ne ahbabı? Sen kendin ahbap değilsin bir kere diyor.
0: Senin bütün hayatınla ilgili bir kişi var. Sana bir gün bir işi düşmüş. Ya şimdi burada kullanamıyorum o kelimeyi. Affedersin yani.
1: Neyse.
0: Çok çirkin ya.
1: Şimdi Mustafa Topaloğlu kim? Prestij müziğin kurucularından. Hilmi Topaloğlu ailesinden. İşte Haluk Levent'in müziğe başladığı yıllardan yanında olan bir isim. Ama biz Mustafa abiye kulak vermiş miyiz? Büyük ihtimal Mustafa abi linçlemişlerdir. Sen ne diyorsun? Niye bizim sahiplendiğimiz sanatçımızı göklere çıkartıp ona toz kondurmama takıntımız var efendim. Biz toz kondurmuyoruz ona. İşte bu takıntı sevgili dinleyenler. Ya maalesef böyle yani maalesef.
3: Cem Uzan geldi ya.
1: Aklına Cem Uzan geldi ilk. Ona giren o ünlü de değildi ama yani hani iş adamı falan. Evet Mustafa Topaloğlu yıllar önce söylemiş. Maalesef hala inanamıyorum diyen dinleyiciler var. Durum böyle.

0: Yani bir de bizim saf tarafımız Haluk Levent oynamadığını da hiç inkar etmedi. Böyle bir şeyim var diyordu özel hayatımda. Ama ahbabın paralarıyla oynamıyorum falan diyordu. Ama şimdi masak raporları falan bir çıktı ki Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya paralar attığı ve onun da kardeşine yolladı ve bu şirketlerin hesaplarından böyle 17 kişi gözaltına alındı bu arada. Bu bağışlarla falan böyle hareketlendirip ondan ona sonra Haluk da kendi parasıymış gibi rulete. Maalesef böyle bir durum. Ya en basitinden anlatıyorum sevgili dinleyenler. Maalesef çocuklar.
1: Birisi de yazmış ki her şey kurpiyerin estetik ameliyatı içindir.
0: Her şey kurpiyerin estetik ameliyatı için.
1: O da bir yardım yazmış.
0: Durum böyle sevgili dinleyenler. Ahmetciğim.
2: Ha, Uzaylıoğlu'nun sesine benziyor.
0: Mustafa Uzaylıoğlu, doğru söylüyorsun. Ya Mustafa abi yani bunu açıkladıktan sonra Mustafa Topaloğlu'na demişler ki sen bu ülkede sanatçı diye geçiniyorsun. Sen nasıl Haluk Levent'e laf söylersin? Yani Mustafa Topaloğlu neler demişler? Neler demişler? Yıl önce söylermiş. Yıllar önce Atilla Taş'ın açıklamaları var. Onun açıklama. Bizim Ufuk Beydemir var. Ondan sonra Yeşim Salkın var. O var var. Bir sürü vardı. Var var. Bir şeyler biliniyordu ama söylenmemiş. İşte bizim takıntımız. Günün konusu takıntılar. Şimdi haber merkezimize gidiyoruz. Günün son gelişmelerini bir dinleyelim. Sonra... İrfan yayını dinlerken düşündüm, o kadar takıntım var ki kelimelere sığdıramıyorum diyor. Siz başlı başına yani bütün vücudunuz bir takıntı olabilir. Olabilir mi? İrfan benim maliyet takıntım var, maliyet. Yani cimrilik bakımından mı abi yoksa... Maliyet derken... 0-549-204-0104'e bunlara devam edip geliyoruz. Haber merkezimize gideceğiz. Reklamlar ardından buradayız.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. 15 Temmuz destanı 10. yılında gökyüzünden raylara, meydanlardan havalimanlarına kadar tüm Türkiye'de yaşatılacak. İstanbul Boğazı'ndaki 150 dronlu gösteri, Kızılay'daki dijital zaman tüneli ve Üsküdar'daki etkileşim ve hatıra ağacı gibi ileri teknoloji odaklı projelerle milli birlik ruhu dijital hafızayla buluşacak. Mecliste görüşülmeye başlanılan 12. yargı paketiyle suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların artırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerin uygulanması ve ailelerin bakımla gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 2.475.019 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İller arası göç eden nüfus dağılımında İstanbul 329.000 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ederken en az göç alan iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Radyo D'de ikinci saatimize geldik efendim. Bodrum'dan canlı yayınımız Seyyar stüdyomuzdan devam ediyor sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün takıntım var konumuz. Bakın yeni takıntınızı hatta yeni evlenecek çiftlere takıntı örneği vereyim. Sonra da oluşmasın yani. Bunlar bugünün gündeminde var. İzmir'de 3 yıl önce evlenen bir çift kameramanın kayıt tuşuna basılmadığı için düğün videolarının çekilmediğini öğrenince kameramana dava açtılar sevgili dinleyenler. Mahkeme çifte 200 bin TL tazminat ödemesine karar vermiş, emsal teşkil eder. Ama 200 bin bence yeterli değil. Yani o anılar, o günkü hazırlık bir daha geri gelecek mi yani? 200 bin liraya gelmez ki oyuncu. Şu an mesela şu anki düğün maliyetini, ondan sonra her şeyi, kıyafetleri falan ya mahkemenin hesap edip böyle bir tazminat ödenmesine karar vermesi gerekirdi. Düşünsenize düğün yapıyorsunuz. Vallahi ben de itiraf edeyim, mesela biz de çok sonra aldık düğün videolarını bilmem nesini. Hala sözü var mesela o düğün yaptığımız mekanın sahibi, bir de arkadaşım gel dedi, fotoğrafları seç, sana büyük dedi, boy dedi, bunlara çıktı yapacağım dedi, evine asarsın falan. Dedim onunla mı uğraşacağız? Gitmedik, hala duruyor falan yani. Ama bilmiyorum, video verdiği izlemedik, acaba çekmemiş mi? Ben mesela dayım evlendiğinde, aradan 5-6 yıl geçti. Dayımlar böyle arkadaşlarını toplamışlar. Demişler ki bizim bir düğün kasetini izleyelim. Öyle bir şey vardır ya, böyle düğün kaseti izleme geleneği vardır sevgili dinleyenler. Yengem diyor ki kaseti açtık. Utancımızdan İrfan diyor, beni aradı direkt. Utancımızdan diyor. Bu kim dediler diyor. Ya bunu yapan kim? Senin olduğunu söyleyemedik diyor. Abi ben küçükken, bak o zamandan başlamışım kameralara oynamaya. Ya yani gelinle damat diye bir şey yok. Düğünde full ben varım sevgili dinleyenler. Sürekli kameramana mobbing yapmışım. Atlamışım kameramanın önündeki o merceği tutup çekmişim kendime. El hareketleri, dil çıkarmalar. Bak dayımla yengem dinliyorsa rezilliği anlatsınlar size. Diyor ki yani biz yokuz, ne takı var ne bir şey. İşte takı anonsunu eden kişinin elinden mikrofonu almışım, acayip acayip şeyler. Rezillik, utanmışlar, kapamışlar tabii, dayımın morali bozulmuş falan. Ya kim demiş de bu net saygısız bir çocuk. Bu kim ya demiş, akrabanız mı dayım demiş, yok tanımıyoruz biz. Yani benim mesela dayımla yengeme tazminat ödemem lazım. O düğün bir daha gelir mi yani? Gelmez. Öyle bir anı var yani sevgili dinleyenler.
1: Giden gidene vurgun vurgun üstüne, atacaksın illa beni korunun içine.
0: Buradan Türk halkının huzurunda İsmet dayımdan, Şirin yengemden özür diliyorum. Çocuk aklı işte. Maalesef ya. Ama

0: Vallahi yeni düğün yapacak olanlara sesleniyorum. Düğün videonuzu alır almaz bir izleyin. Kaydetmiş mi, kaydetmemiş mi? Mesela eskiden anlıyorduk biz kameraların üstüne kırmızı ışık yandığı zaman kayıtta. Kimi sunatıyor? Eskiden magazinciler de öyle yapardı, böyle çekiyormuş gibi mesela. Çekmek istemediği bir ünlü var, ışığı yakıyor sadece o üstteki ışığı ama kırmızı kayıt ışığı yanmıyor. Eskiden yapılıyordu ya.
1: Yani. Abi senin kasetle bir gözden geçirelim ya. Bu ara biraz paraya da ihtiyacım var biliyorum. 200 bin lira güzel olurdu.
0: Valla bakalım ne olmuş ne bitmiş.

0: Vallahi sevgili dinleyenler, bak benim başıma böyle bir şey gelse baştan tekrardan düğün yaparım diyor dinleyin. Çok kötü bir şey ya. Ya gerçekten hani senin unutamayacağın en mutlu günün, parasını vermişsin, ödemişsin. Neymiş? Düğünü kaydeden kişi kayıt tuşuna basmamış ya.
1: Ya da bir bakmışsın abi, İrfan Aslanan diye bir çocuk çıkmış kamerayı çekiyor, şey yapıyor.
0: O benim utancım. İlk defa radyoda canlı yayında ilk defa itiraf ediyoruz. Ben desem... Sadece dayımın düğünüyle kalsa o dönem annemlerin götürdüğü bütün akraba düğünlerinin içine etmişim yani.
1: Abi sana da bir yavaştan 200-200 gelmeye başladı.
0: Çocuğum benim ödemem lazım onları. Tazminat.
1: Tamam işte sana gelir mahkeme kağıtları 200.
0: Vallahi. Ben de sevmem bir daha, sevmem olur biter. Maalesef böyle bir durumumuz var sevgili dinleyenler. Siz de yaptınız mı çocukken böyle şeyler? Bu gönüle bir daha basama hüküm geçer. Ahmetciğim yapmış galiba. Ver bakayım Ahmetciğimi. Buyursunlar abi.
2: Kasede bakma ben de varım maalesef.
0: Sen de yaptın değil mi öyle bir film? Kasede bakma ben de varım diyor. Evet. Kasede baktım. Her yerde varsın. Her masada varsın. Bir tek takıda yoksun Ahmetciğim. Takıda yoksun.
1: Ben şeyi çok yapıyordum. Bir takıntım vardı benim böyle. Hı-hı. Misafirle gittiğinden şey olur ya. Kumandaları böyle poşete koyarlar. Evet. Abi ben küçükken hepsini yırtardım ya.
0: Niye kumandayı yırtıyorsun?
1: Abi niye poşete koyuyor? Benim yırtmam normal.
0: Difrize belki koyacaklar buzdolabına.
1: Poşeti görünce böyle içim kötü oluyordu. Direkt onu böyle yırtıp kumandayı özgürlüğüne koyuyorlar.
0: Sıfır yani. Eskimesin diye, üstündeki tuşların yazısı gitmesin diye o... Evet efendim, takıntılarımız. Buyursunlar.
3: İrfan, Dadalabeci İrfan.
0: Gel, gel şu tarafa gel şu Bodrum'a. Gümüşlü'ye doğru gel, orada bir dadalayayım seni, gel. Gel.
3: Takıntım var, ne biliyor musun? Şu sarı çocuğa takıntım var, onu bir görsen var ya. Ha.
0: İrfan diyor, çok sevdiğim arkadaşımın düğünü var. Seni özellikle orada görmek isterim, aynı performansla demiş bak.
4: İyi bayramlar. İyi
0: selamlar. Olsun. Merhabalar efendim.
4: İşte en büyük takıntılarımızdan biri de düğünde kim ne taktı? Şimdi bunlar nasıl görecekler kimin ne taktığını? Bak, derde bak şimdi.
0: Evet işte bak, görüyorum. En büyük takıntımız düğünde kim, kime ne kadar ne taktı? Efendim. Bak mesela Ahmet yorgun çocuk demiş ki yerimden kalkmayayım demiş. Bizim bir arkadaşı demiş ki takı sırası uzun, sen sıraya gir benimkini de takarsın demiş. O arkadaş Ahmet'in takıyı alıyor cebe koyuyor mesela. Ahmet sonradan söyledi. Vallahi. İkinci defa itiraf ediyorsun İrfan bunu diyor. Bu bilgiyi biliyoruz demiş. Bak yayında söylemişim ben bunu. Ya neler neler. Kameramana el hareketleri. Kameramanın üstüne asılıp çekmeler. Yakalamayınca üstümdeki bir şeyi çıkarmışım. Kameranın önünü kapatıyormuşum onunla. Ya inanılır gibi değil yani.
2: Dolar taktım hatta, Orhan Ölmez'e taktım yanlışlıkla.
0: Dolar taktım diyor, onu da şarkıcı Orhan Ölmez'e yanlışlıkla takmış. Bana takmamış yani. Bak hala düğün videolarını izlemedim ya. Kim bilir neler döndü bizim o düğün. Acaba kayıtta mı tabii, bir de o var. Efendim bakalım şöyle bir İrfancı, düğünler tekrar yapılabilir ama o günün hatırası geri gelmez. Bir tek tuşun bedelini gerçekten ağır ödemişler. Yazık olmuş. 200 bin liraya düğünün parası çıkmamış mı diyor. Ya 200 bine düğün yapan gelsin ya şimdi. Hani nasıl bir düğün yaptığına bağlı. Yapılır eyvallah, yapılır da. 200 bin bana az geldi ya. Ver bakayım şunu, buyursunlar.
5: Ben de çocukken bir akrabamızın düğününde, hı-hı, kuzenimle ben gelin damat olmuştuk.
0: Evet.
5: Kuzenim bir ara ortadan kayboldu. Hı-hı. Ben de damadım gitti, damadım gitti diye ortada ayağa kaldırmıştım. Hı-hı. Düğün karışmıştı.
0: Ya. Hey ya, 50 kere düğün videosu izledik İrfan diyor. Yok onun suratı mı asık, yok elbisesi nasıl, yok makyajı Dalga dalga, yok şöyle böyle. O yüzden düğünler çok keyifli aslında yani. Neler oluyor orada, neler dönüyor yani. Bir bakın, bugün herkes otursun bir düğün videosunu izleteyim. Bir baksın bakalım. Yani konularımız, takıntılarımız, düğün takıntısı olanlar var çünkü yani. Aman düğünümüz şöyle olacak, şöyle takacak bilmem ne. Diyor ki dinleyicimiz, karbonat ve sirke ikilisi ağzımda patlama etkisi yapıyor ama temizlik takıntım var İrfan. Karbonat ve sirkesiz temizlik yapamıyorum demiş. Zeylo. Çok güzel olduğumu kabul edene kadar dışarıya çıkmama takıntım var. O ne kız?
4: Hanım, bugün değil de dün mü, önceki gün mü ne izlemiştim. Vallahi sağ kalan kimse kalmamış düğünden ya.
0: Baksana, bizim diyor düğünde sağ kalan kimse kalmamış. Pekala, reklam. Reklamlardan sonra takıntılara devam efendim. Ne takıntılarımız var? 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük, fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo T.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipvol.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipvol.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz,

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı Bedeni işte, aklı sahilde olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Geldim efendim. Nasıl sesimiz, soluğumuz nasıl çıkıyor efendim Bodrum'dan, Seyyar stüdyomuzdan nasıl duyuluyoruz? Tekrardan hoş geldiniz 0549-204-0104'e. Ne varsa gündemde radyo makinesine koyup karıştırıyoruz efendim. Takıntılarımızla birlikte. Dinleyicimiz demiş ki, ünlü de olsalar genel anlamda para bozar, para insanı tokatçı yapar demiş. Vallahi o kadar haklısınız ki. Pekala, bakalım şöyle bir buyursunlar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Maalesef toplumda bu tip durumlar oldu ve olmaya da devam edecek. Kimisi dini istismar edecek, kimisi Atatürk'ü istismar edecek, kimisi dilsiz hayvanları istismar edecek. Onların üzerinden bizim duygularımızı sömürüp bu işleri yapacaklar. Bizim hassasiyetlerimizi kullanacaklar. Biz buna izin vermememiz lazım ama maalesef işte o zafiyeti gösteriyoruz. Herkese iyi dinletiler diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler efendim.
1: Bayramınızı kutluyorum.
0: İyi bayramlar. Görüşürüz. İyi bayramlar efendim. İşte ne güzel söylüyorsunuz. İzin vermememiz lazım sevgili dinleyenler. İrfan'cığım, saat kurma takıntım var diyor. Ekran görüntüsü atmış. Valla ben de böyleyim. Mesela 6'da uyanacaksam 5.45. Yani illa tam 6, mesela 6'ya saat kurmam gerekiyorsa tam 6'ya saat kuramıyorum. Yani 6'da uyanmam lazım. Yok, erken bir şey olacak. Mesela bazılarında şey var, asal sayılarla kurma takıntısı var efendim. Şey, alarm. Bakayım başka ne takıntılar var. John Bon Jovi de rockçı, Haluk Levent de rockçı. Bon Jovi servetini hayır işlerine harcıyor. Bizim rockçı halkın garibanın parasını kumarda yiyor. Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar demiş. Gibi. Eşek kadı olmuş, katır mühürdar diye de Erhan Bey mesaj yollamış efendim. Maalesef durum böyle. Buyursunlar.
2: İrfancığım merhaba. Bugün biz kızımla bir olayı başından geçen anlatmak istemiştim.
0: Ne oldu canım benim? Söyle.
2: Çünkü insanlarımız o kadar duyarsız ki, benim iki tane özel kızım olduğu için kızım oyuncak trenini çok seviyor. Ben de onu oraya götürdüm. Ve oranın sahibi bir daha buraya lütfen gelmeyin, diğer çocukları rahatsız ediyor. Halbuki benim kızım hiçbir kimseyi rahatsızlığı vuran bir çocuk değil. Sadece sevincini biraz çığlık atarak stresini atıyor. Ve böyle insanlar toplumumuzda yaşadığımız için bilmiyorum yani. Ne yapacağız böyle insanlar hayatımızda? Lütfen siz 80 milyonun önünde onlara söyler misiniz? Özel çocuklarımızı ne yapmalıyız? Evimizde mi tutamalıyız?
0: Bu sıcakta yani.
2: Seni olacak çok seviyoruz İrfan.
0: Canım ablacığım, Halime Hanım sesinizi duyurmuş olduk ya. Bazı insanları insan yapma takıntım var benim artık. Dilara da yazmış, saat takıntım var benim de. İrfan, alarm kuracağım zaman dakika kısmı saatin katları olmalı. Mesela 9.18, 7.21 falan. Bak bu da saat takıntılı. Kimseye takılmadan da takılabiliyorsan en iyi takılan sensin demiş. Zor ama çok da takılmamak lazım. Takılan düşer ona göre diyor dinleyince. Ya bugün parça haber vardı. Hayatı boyunca tam 3 kez yıldırım çarpan adamın ölümünden sonra mezarına da yıldırım düşmüş efendim. O düşsene yani, öldükten sonra da hayatı boyunca sürekli çarpılmış. Bazıları hiç çarpılmıyor ya. Bak, bazıları çarpılıyor, bazıları çarpılmıyor. Umarım hani böyle çocukların böyle kumbarasındaki paraları biriktirip depremzedelere yardım diye gönderen çocukların ahını aldıktan sonra Rabbim o elleri çarpar, yemin ediyorum. Bakın sevgili dinleyenler, bugün gördüm bu hayatı. Hayatı boyunca tam 3 kez yıldırım çarpan adamın ölümünden sonra mezarına da yıldırım düştü. Ne oldu acaba? Nedir bu? Yani çok acayip bir şey ya. Kimin bedduasını aldı da bu çarpılıp duruyor yani?
3: Abi bu herhalde Zeus'u dolandırmış.
0: Zeus'u mu dolandırdın? Yani bilimsel bir açıklaması olması lazım yani. Nazar mı, beddua mı, nedir yani? Hani biri belli ya, ne güzel, içinden biri çok doğru bir şekilde Allah'a havale etmiş bu kişiyi. Yani işte senin de dediğin gibi Zeus'u mu kızdırdı, kul hakkımı yedi. Göreceğiz efendim. Evet, bakalım hemen WhatsApp'a. Buyursunlar, hoş geldin Özkan'ım.
4: Efendim benim de takıntım Allah korkusu olmayanlar. Yani konuşurken evliya gibi olup da gerçekte böyle şeytanın çırakları var ya. Hmm. Benim en büyük takıntım onlar. Bunları alacaksın. Böyle alacaksın, bir şeyin içine koyacaksın. Çalkalayacaksın. İlk önce çıkanı öpeceksin galiba, öyle bir şey. Yani para insanı tokatçı da yapar, tokat manyağı da yapar. Güven cama benzer, kırılır mı bir daha geri gelmez.
0: Vay işte. Güven cama benzer, kırıldı mı bir daha geri gelmez diyor. Nasıl güveneceksin değil mi bu saatten sonra? Bakıyoruz mesela, bahis oynamış. Sürekli aynı takıma milyonlarca liralık bahis, sürekli aynı takıma oynanmış. Ya bu neyin takıntısı? Ya o da işte bağımlılık söylüyoruz ya. O da bağımlılık. Bakalım, kolayı köpürtmeden bardağı doldurma takıntım var. Bir başkasının kolama haldır huldur gelişi güzel doldurmasını da ayar oluyorum mu diyor. Böyle bardağı böyle değil mi? Yan çevireceksin. Ondan sonra köpüğünü böyle şey yapmayacaksın, tüketmeyeceksin. Gazını çıkartmayacaksın. Tayfur ne güzel söylüyor. İrfan düğünlerle alakalı göndermiş. Aslında İrfan, biz küçükken yani 80'li yıllarda salon düğünü yoktu. Bizim orada hep bahçe düğünü, kır düğünüydü. Ama kamera yoktu. Aslında o zamanlar kamera olsaydı ne renkli anlar çıkardı. Zaten kamera çıktı. Şey, gün yüzüne çıktı. Kim takıyor, kim takmıyor. Kim sahte takıyor, kim cebe atıyor. Ya yani orada tepsi tutan kişi altınları cebine koyduğunu gördük bu kameranın sayesinde. İyi ki kamera çıkmış yani. Yoksa kime güven olurdu? Arif abicim hoş geldin. Merhabalar.
5: İrfan'ım, canım benim, seni özledim ama işler o kadar yoğun ki yemin ediyorum öyle hiç çıkamıyoruz. Benim tek takıntım ne biliyor musun? Mangal.
0: Oo.
5: Ben 15 günde bir, 20 günde bir mangala gidemezsem beni sıkıntı basıyor. Seni çok seviyorum İrfan'ım. Hayırlı işler, Bodrum'da sana bol güneşler İrfan'ım.
0: İyi bayramlar.

0: Kolay gelsin İrfan diyor. Yalıkavak tarafında Gündoğan'da büyük bir yangın varmış. Tam neresi bilmiyorum. Öğrenirsem haber vereceğim diyor Mustafa Karadayı.
1: Üzüldük arkadaş.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Aramızda yok akıl.
0: Biz de yani Yalıkavak tarafında. Biz bu akşam Armağan Çağlayan ve Cenk Eren davet etti. Sahnelerine gideceğiz. Gideceğimiz yer Yalıkavak'ta.
1: Kaçma de umut yazılı. Halimize bak arkadaşım.

0: hiçbir şeyi kafaya takmıyorum ya. Benim de hiç takmama takıntım var diyor. Böyle hoşuma gidiyor. Ne güzel. Vallahi helal olsun. Merhabalar hanımefendi, hoş geldiniz.
1: Buyurun. Sağ ol İrfan, nasılsın? Samsun'dan Özgür ben. Benim tek takıntım her akşam seni dinlemek. İyi ya. Yayınlar.
0: Yuuu. Bükreciğim çok teşekkürler.
2: İrfan'cığım, cam kırıldığı zaman kaskodan yılda bir kere değiştirme hakkınız da var. Bunu da unutmayın sakın. Şekerli bir kahve
0: ya. Ama seninki hiç kırılmıyor galiba ya. Vallahi. Kütahya'da düğünlerde takı masası vardır. Bir kişi görevlendirilir. Takı verecek olanlar oraya gidip adını ve ne takacağını yazdırır diyor. Bu çok mantıklı aslında ya.
3: Tabii abi, en azından izlemeye gerek kalmaz. Eve gidince kaseti böyle takıp.
0: Ama ayıp değil mi yani, hani bütün akrabaları şeye bağlamak, orada böyle haraca bağlar gibi. Yani ulan kim ne takıyorsa, değil mi? Orada bir de vergisini falan da keselim onun. O zaman takı masası varmış efendim. Gidiyorsun böyle beyaz masa gibi oturuyorsun. Ondan sonra sen bunu helal parayla mı kazandın diyorsun. Nasıl kazandın bu takıyı diyorsun. Nereden aldın falan. Bunun sigortası var mı diyorsun. Çeyrek sigortalı mı diyorsun. Paralara da bakıyorsun, kırışık mı, düzgün mü, yeni mi çekilmiş ATM'den.
3: Ama çok mantıklı abi. Ben çok şey gördüm mesela. Adam 10 dolar atıyordu, 100 dolar diyordu.
0: Ooo.
3: Direkt atıp kaçıyor ya. Gide anneme benziyorum afita.
0: Cümle aleminden, gülüşlerinden. Benim koku takıntım var İrfan, balım demiş, balım demiş bana canım.
1: Allah İrfan Bey, sizin avukat beyin eşiyim ben. Durmuş Bey'in dolap kapaklarını açık bırakmasından dolayı takıntılıyım. Ayrıca iş yerimde de aynı şekilde kriz geçiriyorum bu durumdan dolayı.
0: Neyi ben Durmuş Bey avukatımız neyi kapağı açık bırakıyormuş, onu bir daha verir misiniz onu, ne?
1: Durmuş Bey'in dolap kapaklarını açık bırakmasından dolayı takıntılıyım. Ayrıca iş yerimde de aynı şekilde kriz geçiriyorum bu durumdan dolayı.
0: Aa, kriz geçirmeyin efendim. Eşiniz avukat, dava edin eşiniz. Bu din avukat olmuş daha kapağı kapatamıyor değil. Ya dosyayı nasıl kapatacak yani? İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama gidiyoruz. Efendim takıntılarınızı bize yollayın. Yollayın bize, tamir edelim uygun fiyata. Reklamlar, geliyoruz.
4: Gittiğin her yerde, her zaman seninle.

0: Süper Aslan Han'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler, Merter ve Çağlayan çevresinde trafik ağır ilerliyor. Temde Mahmut Bey, Gazi Osman Paşa ve Hassal kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı arasında Avrupa yönüne doğru trafik yoğun. Temde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir bağlantılarında yer yer yavaşlama görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam. Radyo T.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. Benim... Havalimanında karşılaştık. Bu şarkının sahibi Lara ile. Lara... çok eski tanıyorum tabii, biliyorsunuz kendisi de bayağı eskidir. Benim programa başlarken hani diyorum ya, geldi yine tipini sevdiklerim. Lara abla bir şarkı yapmış. Şarkının adı geldi tipini sevdiğim. Bana dedi ki her programın başında... WhatsApp'tan o, Instagram'dan o tipini sevdiklerim diyorsun ya dedi. Ben de ona şarkı yaptım dedi. Şarkıyı da dinledim, klibini de izledim. Bekliyorum şimdi, çalacağım şarkıyı da. Güzel olmuş, keyifli olmuş. Geldi efendim tipini sevdiğim. Efendim bugün başta takıntılarımızı konuşur. Takıntım var günün konusu. Onun dışında ne varsa memlekete olup biten sizinle birlikte. Siz orada trafiktesiniz. Ben burada Bodrum'dayım. Haberlerimizi alıyoruz. Radyo makinesine koyup karıştırıyoruz. İrfancığım ben Sefa Bardak. Tek takıntım işler güçler. Bazen ailemden de öteye gidiyor işler diyor. Ama artık denge kurmayı öğrendim diyor. Senden de destekler bekliyorum. Akşam arayacağım demiş Sefa Bardak. Sefacığım benim çocukluk arkadaşım. Hani anlatmıştım ya bir ara arabayı verdim Sefa. Bebek yokuştan aşağı inerken birisinin evine dalıyordu arabayla. Senden sonra takıntı haline geldi. Kimseye araba veremiyorum Sefa. Vallahi billahi. Millet de yemek yiyor. Arabayla dalıyorduk sofraya ya. Kumbahçe sahilinde sevgili dinleyenler. Kumbahçe sahilinden o tarafa bakınca demiş dinleyiciler. Ben de soruşturdum. Yani bilindik ve söylenen bir şey yok. Buradan gökyüzüne de bakınca öyle çok şey bir şey de gözükmüyor. Yalıkavak'ta yangın haberi geldi. Bak dinleyicimiz de yollamış. Kumbahçe sahilinden o tarafa bakınca biraz yangın var gibi diyor. Bulut mu onu anlamıyorum ama yoğun bir duman yok buradan bakılınca. İrfan senin en büyük takıntın ne? Sen. Sizsiniz benim en büyük takıntım. Benim de işte radyom en büyük takıntım. İlla programı yapacağım. Seyyar stüdyomda yaparım, havada yaparım, karada yaparım. Çocukluğumdan beri yapıyorum her daim. Buradan emekli olacağım, onu bekliyorum işte. Yani. Demet Akalın radyo dinlemeyi bırakana kadar yapıyorum yani. O analog kadın bırakana kadar yapacağım. Habire bana yok TikTok'ta yayın teklifleri geliyor efendim o. Vallahi billahi. Ajanslar kurmuşlar böyle, hatta birisi de bizim oyuncu bir arkadaşımız kurmuş ajansı. İki gün önce bile işte İrfan Baktan senlik yer, oturduğun yerden falan filan. Bakayım şöyle. Oya ablacığım ne güzel mesajlar gönderdin de. Levent Ahbap Yardım Derneği ile yardım edince mutlu olduk. Suistimal edileceğini nereden bilelim, narsist olduğunu demiş. Vallahi öyle yani, diyor ki Oya ablamız, İrfancığım Levent de ahbaba güvenmiş diyor ya. Böyle acı bir şey var mı ya? Vallahi böyle acı bir şey var mı ya? Oya ablacığım, Atilla Taş diyor ki Haluk Levent'in son açıklamasına. Haluk'cum diyor, salla sallayabiliyorsan memlekette bu kadar enayi varken bunu da yerler demiş bak. Yani Atilla Taş diyor, ben demiyorum. Okuyorum bak. Ben şimdi çekirdeğimi aldım, yıllardır uyardığım kerizlerin hala seni savunmalarını izliyorum. Sen iflah olmaz bir kumarbaz, hasta bir yalancı ve alçak bir düzenbazsın demiş. Bakın ben demiyorum, Atilla Taş diyor efendim. Twitter'dan Haluk Levent'e demiş.

0: Ömer Güngör, selamlar Didim, polis kampından Yalıkavak yangınını görüyorum. Gökyüzü dumanlarla kaplı şu an, inşallah bir kayıp yoktur demiş. İnşallah efendim. Bir dinleyicimiz de, abi ben İzmir'den baktım, sıkıntı yok gibi o tarafa, ama o gün bey göndermiş. Bizim de olduğumuz yer bir tam Gümüşlük Koyun Baba'nın yamacında, o yüzden Koyun Baba'nın o tepeliği engelliyor, Yalıkavak'ı göremiyoruz buradan. İrfan, benim marka takındım yok demiş, dediğine göre var. Efendim, kiminin güzel kokma takıntısı var. Diş takıntısı var. Yani direkt dişlere bakarım diyor. Temiz mi diye. Bu hanımların çoğunun takıntısı, diş takıntısı. Bakayım dişine. En son ne zaman fırçaladın?
1: Birkaç ay oldu.
0: Yok ya, çocuğun dişleri demiş.

0: Güzel itiraflar. Vallahi kilo takıntım var. Azıcık kilo alayım hayata küsüyorum diyor.
1: Arkadaşlar ismim Ömer. Evliyim. İki çocuk babasıyım.
0: Evet.
1: Kiracıyım. Tatile çıkacağım. Param yok. Kendime ait bir vakıf kurdum. Ömercik Vakfı. İBAN numaramı yazıyorum buradan. TR 5858. Paranız boşa gitmez be. Vallahi. Yatırın bana. Çok dua ederim size.
0: Senin IBAN'ına. Görüyorsunuz kiminde iman, kiminde IBAN. Yani bu

0: vardı ama biz maalesef. Şimdi hatırlar mısınız? Bir kanser hastasıyım yalanıyla deniz kenarında kendisine özel konser verdiren ama sonrasında saçlarını böyle bilerek kestiği anlaşılan Haluk Levent'i dolandıran birisi vardı. Kanser hastasıyım demiş. Ondan sonra Haluk Levent'e işte göya tabii biz öyle biliyoruz. Göya işte şey yapmış, acımış, yardım etmek için onu deniz kenarına aldı. Orada şarkılar söyledi bir kızcağız. Meğerse bu kişi Haluk Levent'i dolandırmış bu kız. Şimdi düşünüyorum da yani acaba gerçekten Haluk Levent'i mi bu kız dolandırdı yoksa Haluk Levent'le bu kız birlikte olup milletimi dolandırdı? Bak, bunu hatırlıyor musunuz? Yıllar önce bir kızcağız çıktı, kanser hastasıyım dedi. Ondan sonra Haluk Levent'e ulaştı. Ona Haluk Levent'e gitti, bir araya buluştular. O deniz kenarında şarkılar söylediler falan. Sonra 2020 yılı, evet 2020 yılı kendisiyle iletişime geçen İrem A isimli bir kadın beyninde tümör olduğunu söyleyip yardım istedi. Lösemi hastası olduğunu iddia etti ve yalanı ortaya çıktı. Ama tabii o sırada göya bilmiyorum tabii şizofreni tedavisi gördüğü anlaşılmış. Haluk Levent kadını bu şekilde bırakmayarak tedavisini üstlendiğini duyurmuştu falan. Sonra yine bir yardımlar toplandı bilmem ne. İşte insanın aklına her şey geliyor şu durumda ya. Vallahi billahi. İrvancım, İBAN'ın ve imanın kimde olduğu bilemez kimse demiş. Yusuf abi göndermiş. Bakayım bu neymiş bakayım.
1: İrfan'ın yayınlar.
0: Evet.
1: En büyük takıntım bu. Bu dibe vurmadan ben petrole girmem. Heh. Başıma bir gün iş açacak ama ne zaman acaba bakalım.
0: Eyvah, bana şu an ibresini göndermiş efendim. İbre sarıda ama tam kırmızıya vurmamış senin ibre. Senin o ibre var ya. Efendim benzin deposunun göstergedeki ibresi var biliyorsunuz o. Evet, en büyük takıntım bu diyor. Bu diyor en dibe vurmadan bu ibre diyor. Bana takıntılarınızı yollayın efendim. 0549 204 014.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. 15 Temmuz destanı 10. yılında gökyüzünden raylara, meydanlardan havalimanlarına kadar tüm Türkiye'de yaşatılacak. İstanbul Boğazı'ndaki 150 dronlu gösteri, Kızılay'daki dijital zaman tüneli ve Üsküdar'daki etkileşimli hatıra ağacı gibi ileri teknoloji odaklı projelerle milli birlik ruhu dijital hafızayla buluşacak. Mecliste görüşülmeye başlanılan 12. yargı paketiyle suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların artırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerin uygulanması ve ailelerin bakımla gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 2.475.019 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İller arası göç eden nüfus dağılımında İstanbul 329.000 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir takip ederken en az göç alan iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan %20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir ve Antalya güneşli 35, Trabzon yağmurlu.

0: Yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

Efendim Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Seyyar stüdyomuzdan. Sizler de 0549-204-0104'e takıntılarınızı yolluyorsunuz ama memlekette gördüğüm kadarıyla birçok şey takıntımız olmuş. Şimdi bakıyorum. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı gündemde en çok konuşulanlar arasında. Bakın bizde bazı değerlerimiz, sahip çıkma konusunda takıntılarımız var. Bu çok önemli aslında. Bir de şöyle güvenememe takıntımız da oluştuysa tamamdır. Öyle olacak. Tuna Ortaylı'nın babası İlber Ortaylı'nın bazı eşyalarını satışa çıkardığı olay gündemde. Tabii bu tepkiler artınca da satış durdurulmuş efendim. Tuna Ortaylı babasının vefatının ardından evdeki eşyalar için bir WhatsApp grubu kurmuş. Ve orada WhatsApp grubunda satışa çıkarılan ürünler arasında bazı işte imzalı işte kahve fincanları, takımlar burada satılıyormuş. İlber Hoca'nın kahve içtiği takımlar falan. Bu da enteresan bir şey. Yani neden hani bir ne bileyim böyle bir onun hatıraların olduğu bir ev yapılır. O eşyalar orada sergilenir. Hani satış neden onu anlamadım yani. Bizim toplumumuz çünkü böyle hatıralara çok önem veririz. Bu da bizim takıntımız yani. Hatta yurt dışına kaçırılan bizde olması gereken şeyler biliyorsunuz yavaş yavaş toplatılıyor yani. Biz önem veririz böyle şeyler. Çoğunu da söyleyeceğim. Ama maalesef böyle bir şey gündemde. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına ait kişiler eşyaları WhatsApp grubunda satışa çıkardığı. Ama tabii bu şöyle söyleniyor. Satıştan elde edilecek gelirin babası adına oluşturulacak hatıra ormanına aktarılacağı belirtilmiş. Ama gelen tepkiler üzerine durdurulmuş. Diyor ki Tuna Ortaylı, babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var. Bu evlerde kutsal saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında büyük bir kısmı kendi aldığı ya da kendisine hediye edilen ve yakın çevreye dağıtılanların haricinde çok sayıda obje bulunuyor diyor. Bu eşyaların çöpe gitmesini istemedim. Tema Vakfı'nın babam adına açacağı hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla satışa çıkardım diyor. Ancak şimdi babasının malını satan vefasız kız olmakla itham ediliyorum. Ülkemizde hiçbir iyilik cezasız kalmıyor. Babam adına bir kütüphane kuracağız. Kendisi bir akademisyen olarak çay fincanıyla değil kitaplarıyla anılmak isterdi diye açıklaması var efendim. Tabii ailenin kararıdır. Ama insanlarımızın hoşuna gitmemiş bu durum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? 7 tane ev. Yani bilemiyorum ama acaba hani kızıdır tabii istediğini yapar. Kimseyi ilgilendirmez ama hani bunlar hatıra şeyler. Saklansa daha anlamlı olmaz mı? Yani bilmiyorum. Yani İlber Hoca olsaydı ne düşünürdü acaba? Vallahi çok merak ettim.

0: Sertan Karataş, hoş geldin Sertancığım, buyursunlar.
1: Benim takıntım da paraların Yunani yere bakacak. Bulunduğum odada ya da bulunduğum ortamdaki levhalar vesaire, bunlar yamuk olmayacak. Herhalde ben de asimetri hastasıyım. Bir de bu saatten sonra artık kimse kimse ahbap demeyecek artık.
0: Ah be İrfancığım, adamın daha mezarı kurumadı. Beklesin biraz, evlat da beklesin, öyle satsın. Ya ben de şeyi merak ediyorum. Yani tepki çekeceğini nasıl düşünmedi acaba? Yani İlber Hoca'nın çok seveni var. Bu ülkenin büyük değeri. Yani İlber Ortaylı herkesin ailesinden birisi. Hadi bu saatten sonra tek evlatların değil de toplumun da fikri önemli diye düşünüyorum. Bir şey yazmış Emre, para lazımdır ona diye.
2: Hatıra olarak bazı eşyaları saklanıp diğerleri gerçekten kızının söylediği amaçlar için kullanılabilirmiş aslında. Yani hani saklansın, ama bence hepsinin de saklanmasına gerek yok. Daha böyle güzel bir amaç edindiyse kızlar, onun için kullanılabilir.
0: Yani İlber Hoca adına bir müze yapılsa, eşyaları, kitapları, hatıraları sergilense.

bence biliyor musunuz insanlar hayattayken tabi ne zaman vefat edeceğini bilmez ama artık öyle bir dünyadayız ki bu tarz şeyleri bile vasiyetimizi yazar gibi şey yapmamız lazım. Yazmamız, kendimiz karar vermemiz lazım. Mesela birisi belki filminin çekilmesini istemiyor. Yani özel hayatının deşifre edilmesini istemiyor. Vasiyet etmeli. Metin Akpınar'ın galiba böyle bir isteği olmuş. Eğer birisi filmimi çekecekse şimdiden ben hayattayken çeksin bir dünya gözüyle izleyeyim diyor Metin Akpınar. Hani göreyim. Ama izleyecek şimdi Metin Akpınar oynadığı dizinin bile senaryosuna müdahale edip onu değiştiren bir oyuncu. Büyük ihtimal o filme de der yani burayı şöyle yapın burayı böyle yapın. O yüzden kişi ölmeden bu tarz şeylere de artık öyle bir dünyadayız. Kimseye bırakmadan çoluğuna çocuğuna kendisi karar vermeli. Yani yeni nesil eskisi gibi düşünmüyor efendim. Yani WhatsApp'tan eşya satmak nedir Allah'ını seversen ya. Bu yeni neslin her şeyi işte bazı şeyler var, uygulamalar var. O koyup oraya satıyoruz ya böyle bir şeyle. Yani babamızın değerini de oraya koymayalım. Yani gerçekten yani. Kimse de uyarmamış galiba. Bir hata olduğunu görünce de dönmüş. Efendim bu da bizim takıntımız olacak. Bundan sonra vefat etmeden herhalde her şeyimizi işte satılacak bir şeyimiz varsa ondan sonra bırakılacak bir şey varsa. Bak dinleyicimiz yazıyor kesinlikle satılmamalı ve onları ilerleyen zamanda daha güzel sergileyebilirmiş diyor. Adam ahlak, vicdanı, merhameti, ne yapman, ne yapmaman gerektiğini öğretti açık açık. Ama demek ki tam öğretememiş yani. Hani İrfancığım o konuyu ben de gördüm ama kimse neden satıyorsun demiyor. Neden bu kadar yok pahasına ucuza satıyor diyorlar diyor. Hani kız hani para kazanma gayemiz yok demiyor orada. Diyor ki hani hatıra ormanını harcayacağım diyor. Yani bu kadar da ucuza gitmesin mi diyorsunuz ya? Tabii bu saatten sonra yani babasının malını satan kız olmak yerine hani onu müzeleştirip böyle bir ne bir Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek alınabilir ki hepsi İlber Hoca'nın hatırasına el pençe divan dururlar yani. Böyle bir durum gündemde sevgili dinleyenler.

0: Dinleyicimiz diyor ki İrfan Bodrum'da neredesin? Yanına gelelim de görüşelim. Hiç bir şeye takılmıyorum. Senin makinaya takılayım diyor. Vallahi cuma günü sahnem Bodrum'da. Buyurun misafir edeyim.
1: İrfan'ım. Sağken herhalde boy abdestinde sıkıntı vardı arkadaşım. Öldükten sonra da herhalde iyi yıkayamamışlar.
0: Neyle alakası
2: ya bu abi, mezar yok muydu bir tane durmadan yıldırım çarpan?
0: Ha, durmadan yıldırım çarpan mezarla alakalı söylüyorum. Adam ölmeden yıldırım çarpmış, öldükten sonra mezarına çarpmış bu sefer yıldırım.
3: Efendim, bu takım masasına giderken acaba hani arsa ya da evde acaba tapusu versek oluyor mu? Öyle kabul oluyor muymuş?
0: Takım masasında arsa ya da ev, ne güzel olur ya. Sen yeter ki ver Özkan'ım, az önce söyledik efendim.

İrfan'cığım saatte ve gözlükle orijinal takıntım var diyor. Orijinal. Tabii özellikle gözlük bozar. O kadar piyasada böyle 50 liraya gözlük satılıyor ki. Sonra diyoruz niye görmüyoruz, gözümüz bozuldu. Yani doğadaki

İrfan'ı İstanbul'dan Arda ben yemek yerken ağzını şapırtatana ve konuşurken diye her kelimeye ara verene feci takıntım var. Ayrıca ojesi dökülmüş kızlara da feci takıntılıyım.

Abi araba aldım ve radyoda seni dinleyemedim. Hoparlör bağlayamadım. TV'den devam ediyorum demiş. Arabaya ama en sonunda taktım abi diyor. Yalçın göndermiş. Yalçıncığım selam olsun kardeşim.

Efendim. Saatlerimiz 19.26. İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz. Sonra final için geleceğiz. 0549-204-0104'e. Son takıntılar. Son takıntılar. Biraz sonra buradayız.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: İstediğin enerji olsun. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı kumları arabaya kadar taşıyanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: Радио Да-Да.
1: Радио Да-Да Мадина. Радио Да-Да.
0: Радио Да-Да. Bugün de Bodrum'dan canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Güzel Bodrum'um. Turizme katkı, her şeye katkı olsun da. Burada Bodrum'da Mahmut Orhan konserinin iptal edilmesi çokça konuşuluyor bir de sevgili dinleyenler. 17 Temmuz'da Bodrum'da yapılacaktı.
1: Radyo makinesi.
0: Herkes şimdi biliyorsunuz birçok konser işte antik tiyatroda yapılan konserler falan her sene Bodrum'da yok. Ama mesela bu akşam Cenk Eren'le Armağan Çağlayan var, ona davetliyiz, ona gideceğiz. Ama bu Mahmut Orhan konseriyle alakalı çok şey var ya, yangın olma ihtimali, çünkü nereden baksanız 15 bin kişi falan katılması bekleniyordu. Kimisi diyor ki organizasyon firması dolandırıcıydı falan. Bir sürü bir şey. Sonra özellikle esnafın da istemediği falan söylendi. Çok ilginç yani. Bu kadar tartışılan bir konser daha önce görmedim. Bodrum'da herkes onu konuşuyor. Hani yurt dışından bile bir sürü yoğun ilgi vardı bu konsere. Ama 17 Temmuz Cuma günü ben sahnedeyim zaten. Ya biz bile gidecektik, öyle düşünün. Ama işte firmanın, bilmiyorum, bir açıklama da yapmıyorlar. İptal edildi diyorlar. Ne güzel, Mahmut gelecekti sarmasıyla, dolmasıyla. Değil mi? Vallahi biz de güne gider gibi. Ben de anneme dedim, anne Mahmut Orhan geliyor dedim. Kısır yap dedim. Gideceğiz. Ama maalesef iptal edilmiş sevgili dinleyenler. İşte ormanlık alan ve yakınında böylesi kalabalık bir kitleyle konser vermek riskli diye de duydum. Atıcı elektrik, selam olsun. Canım.
2: Takıntımız sensin tabii ki. Sabahtan beri dışarıdaydık, yeni geldik ama bak seni açtık. Şu an seni dinliyoruz.
0: İzmir'den Zafer diyor ki abi diyor, eşimin diyor şu pizza takıntısı da beni öldürdü vallahi diyor. Bodrum Belediyesi'nden daha çok katkım var orada turizme demiş. Buradan duyurulur mandalinciye. Ya bu sene gerçekten sıkıntılı bir turizm senesi. Bariz ortada, biliyorsunuz durumları, ama şimdi daha böyle indirimler, bir şeyler. Bir ufak daha yeni hareketlilik başladı okulların kapanmasıyla, ama öyle boş falan değil. Yani bir yerden bir yere gitmek Bodrum'da bir saat trafikte yani. Böyle bir durum var. Şimdi bakalım yetişecek miyiz? Çok merak ediyorum. Ben de Armağan Çağlayan ve Cenk Eren davet etti. Oraya gidiyorum. Hem güzel işler konuşacağız beraber. Radyodan da sürprizlerimiz var size. Nerede Cenk abinin şarkısı? Evet ya. Zaman Öpünce Geçer şarkının adı. Bazı şeyler acaba böyle öpünce geçse keşke vallahi. Ekibe çok teşekkürler, burada sıcağın altında yoruluyorlar. Elinize sağlık.
3: Denize de götürmedin zaten.
0: Denize de mi götürmedi? Ben gittim de seni götürmedim. Vallahi. Bizim denizimiz yayın. Millet Bodrum'da denize giriyor, biz efendim yayına giriyoruz.

Efendim bu arada söyleyelim, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesiymiş o orman yangının çıktığı yer. Geçmişler olsun Muğla'ya, Bodrum'a. Umarım söndürülmüştür veya en kısa sürede söndürülür. Efendim yarın saat 17'de buradan yine yayınımızda olacağız. Herkese güzel bir akşam diliyorum. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Yusuf bize eşlik etti. Eline sağlık Yusuf'cuğumun da. Instagram İrfan Boşluk.

0: Ya dünya bir cennetti tabii.
1: Herkes eğlendik, tek bir şans verseydik mutlu olur muyduk sahip.
0: Efendim biliyorsunuz MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası, Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali. İkinci Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Ama yıldızlarda sahnede, motosikletler pistte. Afyon Motofest konserleri şu şekilde: 2 Eylül Çarşamba Emre Fel. Bakın burada mesela Haluk Levent var, acaba çıkacak mı konsere? Tabii. 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın var. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza var. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamur Anakkor Ece Seçkin Murat Boz. Biletler Park Afyon AVM'de, vidapass.com'da. Ve bu senede Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Ayrıca hep söylediğimiz gibi 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımız ve ekibimiz de Afyon'da olacak. Davetiye kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Mertel ve Çağlayan çevresinde trafik ağır ilerliyor. Temde Mahmut Bey, Gazi Osman Paşa ve Hassal kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı arasında Avrupa yönüne doğru trafik yoğun. Temde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir bağlantılarında yer yer yavaşlama görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Aktif. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Teo Tatakimaşo.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için.

0: dersin, çok iyi gitmez mi?
1: Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa. Radyo.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor aşka. Gardım düşüyor, tutamıyorum. Korkuyorum bakışların çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık.